0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf lafı açtı canlı yayın.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma.
1: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
2: Şimdi isimler önemli.
1: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
2: Ve İsa Musa'dan da üstün.
1: Bekledikleri Mesih'in.
2: Davut'un bahsettiği Mesih.
1: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
2: İsa ile tanıştıktan sonra.
1: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
2: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
1: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
2: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
1: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
2: Adım adım İncil başlıyor.
1: Adım Adım İncil programında
2: Radyo Maranata'dan
1: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
2: ben Mark Madrigal,
1: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitabın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
2: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün Romalılar mektubu üzerinde konuşacağız İncil'in bölümlerinden. Konuya girmeden önce hatırlatmak isterim. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Biz bu bize ayrılan süre içerisinde elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce her konu üzerinde durmaya çalışıyoruz ama elbette ki her detaya giremeyebiliriz. Gözümüzden kaçan, atladığımız konular varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız, yanıtlamaya çalışırız diyelim. Romalılar mektubuna başlayalım. Bugün de 30 dakikada bitmeyecek bir mektup üzerinde konuşuyoruz. Herhalde günlerce konuşulursa konuşulur. Tam bir Hristiyan teolojisi kitabı. Yazarı kimdi?
2: Evet, Romalılar mektubunu Pavlus yazdı ve aslında 60 yılları gibi yazıldığı düşünülmektedir. Tam kesin olmamak itibariyle. Roma bildiğiniz gibi Roma İmparatorluğu'nun başkentidir. Dolayısıyla Hristiyanların zorluk çektiği şehirlerden bir tanesi. Çünkü şöyle bir senaryo düşünün. Yani putperest bir şehirdesiniz. Herkesin inancı sizin inancınızla zıt. Ve üstelik bir sürekli bir mahalle baskısı, bir sosyal baskı var hani sizin üzerinizde. Aslında Roma Kilisesi'ne yazılan tek eser bu değil. Çünkü Markos Müjdesi de Roma Kilisesi için yazılan müjdelerden bir tanesiydi. Dolayısıyla Roma Kilisesi için yazılan bu ikinci eserdir. Bunu diyebiliriz. Şimdi mektubun konusu ilginç. Çünkü ben şöyle özetliyorum. Yani bilmiyorum siz kendinizi hiç bu durumda gördünüz mü ama iki kavgalı kardeşi düşünün, siz onları nasıl yatıştırmaya çalışırdınız, değil mi? Yani belki biraz işte sen böyle hata yapıyorsun, sen de böyle hata yapıyorsun. Hadi siz kardeşsiniz, hani böyle yapmayın, anlaşın, birbirinizi öpün şeklinde belki, değil mi? Şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü Roma Kilisesi'nde iki tane kavgalı kısım var. Yani bir Yahudi Hristiyanlar var, bir de putperestlikten Hristiyanlığa geçmiş olan Helen veya Grek bir kısım var.
1: Ve tabii kendi içlerinde birçok farklılıklar içeriyorlar. Çünkü diğer uluslardan gelen Hristiyanlar bir şekilde farklı bir geçmişten geliyorlar.
2: Evet.
1: Yahudi kökeninden gelip de Hristiyan olanlar da çeşitli konularda kendilerini diğerlerinden üstün görüyorlar ve böyle bir çatışma söz konusu.
2: O zaman bu mektubu anlamak istiyorsak biraz hikayeyi bilmemiz lazım. Kilisenin hikayesi. O zaman kilise nasıl kuruldu? Büyük ihtimalle Pentekost'tan sonra, yani Kutsal Ruh'un güçlü bir şekilde inmesinden sonra, hatırladığımız gibi elçiler farklı dillerde konuşmaya başlıyor ve orada çeşitli kişiler, hacda olan kişiler iman ediyor. Yeruşalim'e hac için gelmiş kişiler. Onlar kendi memleketlerine dönüyor ve kiliseler kuruyorlar veya topluluklar kuruyorlar diyebiliriz.
1: Aslında bu mektubun özel bir tarafı da belki de odur. Çünkü Pavlus genellikle yazdığı mektuplar kendi kurduğu kiliselere yönelik.
2: Roma Kilisesi'ni tanımıyor.
1: Evet, Roma Kilisesi tanımadığını mektubun içeriğinden görebiliyoruz. Aslında Roma'ya gitmeyi arzuluyor ve bir anlamda Roma Kilisesi'nde orada bir anlamda orayı bir üs olarak kullanmayı ve onların desteğini de arzuluyor ve bunu istediğini de söylüyor. Dolayısıyla belki dinleyicilerimize bunu söylemek gerekiyor. Pavlus'un yazdığı mektupların büyük bir kısmı kendi kurduğu kiliseler olmakla beraber Roma Kilisesi'ni tanımıyor duyumlar sonucunda.
2: Ve belki bundan dolayı Paulus'un en uzun mektubu bu mektuptur. Çünkü özellikle giriş kısmı çok uzun. Yani varsayın ki tanımadığınız bir kişiyle yazışıyorsunuz. İlk önce kendinizi tanıtmanız lazım. Bir nevi birinci bölümde yaptığı bu. Yani sanki bir CV veriyor. İşte ben Paulus'um, Mesih'in kölesiyim. Efendim şöyle şöyle elçi olarak atandım, görevim şudur, misyonum budur gibi adeta sanki bir CV paylaşırcasına kiliseyi kendi biyografisini anlatıyor.
1: Hem de bir anlamda orada kendi yani Hristiyanlığa bakış açısını bir anlamda hani bugün Hristiyanlık olarak söylüyoruz ama o gün Mesih'e iman etmenin ya da Mesih'in müjdesinin bakış açısını da ortaya koyduğu o ilk bölümler. Yani ben duruma böyle bakıyorum, sizinle birim, ben de buyum. Yani başlıyor.
2: Aynı takımdayız, aynı ailenin bir parçasıyız gibi. Yani düşmanlık için yazmıyorum, gönlünüzü kazanmak için yazıyorum şeklinde. Şimdi dedik ya biraz hikayeyi bilmek lazım kilisenin. Şimdi 49 senesinde Roma kilisesinde bir dönüm yaşanıyor, bir dönüm noktası yaşanıyor. Claudius adında bir imparator Roma şehrinden Yahudileri kovuyor. Ve bunu hem Roma kayıtlarından biliyoruz çünkü Suetonius adında bir tarihçi bundan bahsediyor ama aynı zamanda Elçilerin İşleri 18. bölümün ilk ayetlerinden de biliyoruz. Çünkü Luka bize anlatıyor ki Akvila ve Priskila Roma'dan kovulduktan sonra Paulus'la buluştular. Dolayısıyla orada öğreniyoruz ki Yahudiler Roma'dan kovuluyor. Sebebi nedir? Büyük ihtimalle her farklı şehirde olduğu gibi İsa'nın haberi yayıldıkça Yahudiler arasında kavgalar çıkmaya başladı ve bunun sonucunda belki imparator dedi yeter artık ben hepinizi tek vuruştan
1: sürüyorum
2: kovuyorum şeklinde. Dolayısıyla Yahudiler çıktığında kiliseden kilisede bir boşluk oluştu ve liderlik açısından ve tabii ki bu yeni iman eden belki Latin veya Helen dediğimiz bu kişiler kiliseyi yürütmeye başladı. Fakat hikaye orada bitmiyor çünkü 54 senesinde bu sefer İmparator Neron bir hoşgörü fermanı yayınlıyor ve bu fermanla birlikte Yahudiler Roma'ya dönüyor. Şimdi burada oluşacak sıkıntıyı bir düşünelim. Çünkü Yahudiler çıktığında kilisenin liderliğini üstleniyorlardı ama şimdi döndüklerinde başka kişiler var. Şimdi doğal olarak bu çıkan liderlik o hakkını geri isteyecek. Yani biz yönetiyorduk zaten. İstemediğimiz halde buradan kovulduk ama şimdi geri dönebiliyoruz. Bize tekrar lütfen bu yetkiyi verin veya sizden almamız lazım şeklinde. Orada kalan yerel imanlılar ise tabii ki karşı çıktılar ve dediler ki yok yani bu Tanrı'nın bir planıydı, Tanrı'nın bir tasarısıydı diyelim böyle olması. Dolayısıyla bizim devam etmemiz daha uygun. Demek ki burada özellikle kilisenin yönetimi hakkında bir sıkıntı var. Kim Rab kimi seçti? Yani burada biraz da seçilmişlik konusuna giriyoruz ister istemez.
1: Zaten ki,
2: özellikle
1: var.
2: Özellikle 9 ve 11 bölümleri arasında Paulus bundan bahsedecek. Rab kimi seçti? Yani Yahudileri mi seçti Tanrı halkını yönetmesi için? Yoksa gayri Yahudileri, yabancıları mı seçti Tanrı halkını yönetme açısından? Paulus bu konulara değinecek. Ama bunu çok ustaca bir şekilde yapıyor. Çünkü dediğim gibi iki tarafa da hitap ettiği için ilk 3 bölümde aslında Paulus iki tarafa yanlış olduklarını ifade ediyor. Yani ikisinin de günahı aynı. İkisi de kibir yapıyor.
1: Evet ve yargı koyuyorlar.
2: Ve birbirine yargılıyorlar.
1: Zaten ikinci bölüm bir şekilde onunla başlıyor. Sen başkasını yargılayan kim olursan ol özrün yok diye söze giriyor bir anlamda. Ve bir anlamda hani başta söylediğin gibi o arabuluculuk olayı orada yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.
2: Evet yani aslında ikisinin günahı aynı. İkisi kibir yapıyor, ikisi gurur yapıyor ve Paulus iki tarafın da bu konudan sakınmalarını istiyor. Çünkü şöyle bir gerçek var, özellikle ilk bölümde bunu görüyoruz. Çünkü ilk bölümde nasıl Helenlerin ve putperestlerin kibirden dolayı Tanrı'dan uzaklaştıkları ve Tanrı yerine başka şeyleri putlaştırmaya başladıklarını, kendi bedenleri olsun veya yaratılan başka şeyleri olsun. Onun için Paulus çok temkinli.
1: Üçüncü bölümde de bu sefer Yahudiler için
2: evet,
1: aynı
2: evet,
1: şey başlıyor.
2: İki tarafı yani. İçin. Yani ilk önce Romalılara bir hitap var. Diyor ki aman aman yani dikkat edin çünkü atalarınız da kibir günahına düştü ve onların kibir günahı onları tanrısız yaptı.
1: Evet.
2: Ama hemen sonrasında ikinci bölümde ve üçüncü bölümde Yahudilere hitap ediyor.
1: Sen kendini üstün zannediyorsunuz.
2: Ve aynen evet. Yani tamam doğru biz belki putperest değiliz ama eğer kibir işliyorsak putperestlerden pek farkımız yok. Çünkü bu sefer biz kendimizi Tanrı yerine koyuyoruz başkalarını yargılarken. Yani onun için üçüncü bölümün 23. ve 24. ayeti bir önemli bir ayet, çok bilinen bir ayet. Diyor ki Paulus, çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kıldı. Yani Tanrı'nın önünde haklı biri yok, bunu demeye getiriyor Paulus. Çünkü her iki taraf kendi haklılığını savunuyor, kendi kendini meşrulaştırmaya çalışıyor diğerinin önünde. Biz daha doğruyuz, onlar daha yanlış. Paulus diyor ki kusura bakmayın, hepiniz yanlışsınız. Hepiniz kibir yapıyorsunuz.
1: Bu da ciddi bir teolojidir. Çünkü aslında yaratılıştan başlayarak, günahın ortaya çıkışından başlayarak Hristiyan teolojisinde bütün peygamberleri de içine alan, yaşamış her kişiyi işine alan bir sözcük. Yani herkes günah işledi derken orada bundan bahsediyor. Yeri gelmişken onu söyleyelim. Bir anlamda hani dedik ya, büyük bir teoloji kitabıdır bir anlamda. Hristiyan teolojisini anlatan bir kitaptır. Bir şekilde Hristiyanlığın günaha bakışını da görebiliyoruz bu ayetlerden diyelim. Parantezi kapatalım ve devam edelim.
2: Tabii. Şimdi bu teşhisi koyduktan sonra, yani sizin probleminiz bu, sizin hastalığınız bu. O zaman dördüncü bölümden itibaren Paulus ilaçtan bahsedecek. Yani günaha olan ilaç nedir? Kibire olan ilaç nedir? İman. O zaman dördüncü bölümden itibaren özellikle İbrahim'in imanından
1: örnek alarak
2: bahsetmeye başlayacak. Yani çok ilginç, çünkü İbrahim yaptığı herhangi bir faaliyetle Tanrı önünde salih kılınmadı. O iman etti ve bu imanı ona doğruluk sayıldı diyor Paulus. Ve çok ilginç ki ne zaman doğru sayıldı? Sünnet olmadan önce. Çünkü İbrahim ne zaman iman ediyor Tanrı'nın vaatini? 12. bölümde iman ediyor.
1: Yaratılış 12. bölümde.
2: Ama sünneti olayını 3 bölüm sonra görmekteyiz.
1: Evet.
2: Dolayısıyla daha sünnet olmadan iman etmişti ve bu imanıyla salih sayılmıştı.
1: Evet, bu ona doğruluk sayıldı diyor kutsal kitap.
2: Doğruluk sayıldı diyor kutsal kitap. Dolayısıyla ortak noktaya getirmeye çalışıyor her iki topluluğu. Bizim bu ortak imana odaklanmamız lazım.
1: Evet, bu aklanmışlık durumu, Tanrı tarafından aklanma durumu söz konusu. Kişilerin bireysel olarak yaptıkları iyi ya da doğru olma yöntemiyle değil, imanla bir aklanmanın söz konusu olduğu ve ilacın bu olduğunu da Paulus ortaya koyuyor. İlginçtir, çünkü İbrahim önemli bir karakter olmasına rağmen bir şekilde atadır, iman atası olarak da ortaya çıkıyor. Bununla beraber büyük bir örnek teşkil ediyor. Yaptığımız hiçbir iş Tanrı'nın gözünde bizi aklamaya yeterli değildir. İbrahim aklanmadıysa kaldı ki biz kimiz noktasına getiriyor.
2: O zaman 5. bölüme geldiğimizde Paulus özellikle bu imanın hayatımıza getireceği etkisinden bahsediyor. O zaman bu iman iki boyutta işliyor hayatımızda. Yaşamsal boyut diyebileceğimiz bir boyutu var. Çünkü biz iman ettiğimizde İsa'nın ruhu içimizde yaşamaya başlıyor ve bizi sevgisiyle bütün o pisliklerden ve günahlardan arındırıyor. Ama aynı zamanda iman etmenin bir hukuki boyutu var. O da nedir? Tanrı'nın adaleti önünde biz aklanıyoruz ve Tanrı ile barışıyoruz. Neden? Çünkü Mesih'in bizim yerimize ceza aldığına iman ettiğimizde
1: kefaret
2: ödüyor. Yani şöyle bir şey var. Tanrı kirli bir kulunu kabul edemez. O kulun aklanması lazım ki Tanrı onu kabul edebilsin.
1: Kişisel bir ilişkiyi sürdürebilmesi için. Aden evet. Bahçesindeki aslında o ilişki öyleydi. Günahtan önce Tanrı ile kişisel bir görüşme söz konusuydu. Aden Bahçesi de bu dünyadaydı zaten. Fakat günahın ardından kirli olan insanla kutsal olan Tanrı'nın bir arada olabilmesi mümkün değildi. Bu yüzden bir kopuş meydana geldi. Bir anlamda İsa Mesih bu barışı sağlıyor, bu köprüyü sağlıyor. Çarmıhta ödediği o kefaretle. Ve biz artık tekrar Tanrı'yla barışımız sayılıyoruz. Bu Tanrı'nın adalet sistemi içerisinde önemli bir nokta.
2: Evet. Şimdi tabii burada özellikle 6. bölümde Paulus bir parantez açacak.
1: Çünkü hem de Türkiye'de çok konuşulan bir konu üzerinde parantez açıyor. Günah konusunda.
2: Evet. Yani çünkü şöyle, şimdi dedik ya, iki tane kısım var kilisenin içerisinde. Paulus işte imanla kurtuluşu vurguluyor, lütufla kurtuluşu vurguluyor. O zaman belki bir kısımdan şöyle bir itiraz gelebilir. Peki madem kurallarla değil, şeriatlarla değil de lütufla kurtuluyoruz. O zaman istediğimiz gibi
1: canımızın istediğini yapabiliriz.
2: Canımız istediği gibi yaşayabilir miyiz? Günah işleyebilir miyiz?
1: Şimdi burada bir parantez açayım. Türkiye'de de çok fazla var bu yargı. Özellikle kiliselerimizi ziyaret eden insanların birçoğunda o ön yargı var. İşte kilisedeki bayanlara baktıklarında bir ön yargıyla bakıyorlar. Kilisedeki erkeklere baktıklarında bir ön yargıyla bakıyorlar. Gençlerimize, çocuklarımıza baktıklarında bir ön yargıyla bakıyorlar. Sebebi bir anlamda işte bu ne yazık ki Amerikan filmleri, işte televizyondaki filmler. Hristiyan yaşamını oradan görüyorlar ve düşünüyorlar ki Hristiyan yaşamı bu şekildedir. evet lütufla kurtulduk, Tanrı bizi lütufla kurtardı, o zaman canımın istediğini yapabilirim. İsa zaten benim yerime öldüyse o zaman ben istediğim gibi davranabilirim gibi bir algı var insanlarda.
2: Şimdi şöyle,
1: ama çok büyük bir hatadır, çok büyük bir yanılgıdır bu.
2: Evet, yani o zaman burada birkaç kelime açmak lazım. Yani iman ne demek? Çünkü biz iman kelimesini işittiğimizde, hele hele Türkiye gibi bir kültürde, sanki kelime-i şehadetten bahsediyoruz gibi bir algı oluşuyor. Yani ben bir dua ettim, bir kuramı kabul ettim, artık iman ettim. Yok, o değil. Yani iman kelimesi özellikle kutsal kitabın orijinal dillerinde güven kelimesi veya sadakat kelimesiyle çok benzer noktalar taşıyor. Dolayısıyla burada ilişkisel bir güven, ilişkisel bir sadakattan bahsediyoruz iman dediğimizde. Bir bağlılıktan, bir gönül bağlamaktan bahsediyoruz. Şimdi Pavlus'un bu bahsettiğimiz soruya cevabı kesinlikle hayır. Yani madem ki Tanrı bizi sevgisiyle, lütfuyla kurtarıyor, istediğimiz gibi

0: bu yaşadığım yeni kişiyle beraber. Veya kölelik örneğine, şimdi kölelik örneği o zaman için güncel bir örnekti, bizim için belki uzak bir örnek, ama o dönemde bir köle bir efendisinden kurtarıldığında başıboş gezmiyordu. Başka bir efendisine kulluk ediyordu. O zaman bir köle pazarı örneği vardır. Mesela köle pazardan fidyeyle satın alınır. Niye satın alınır? İstediği gibi yaşaması için mi? Yok. Onu köle pazarından kurtaran efendisini mutlu etmek için. Yani dolayısıyla öyle benzerlikler görüyoruz. Yani Tanrı bizi şeriatın veya günahın köleliğinden kurtarmak istiyor ve bizi doğruluğun köleleri yapmak istiyor, diyor Paulus. Yani dolayısıyla şöyle bir kavram da var. Aslında hiçbirimiz tam olarak özgür değiliz. Yani ya Rabbin kölesi olabiliriz, doğruluğun kölesi olabiliriz, ya da günahın ve şeytanın kölesi olabiliriz. Arası yok, ortası yok, kutsal kitabın görüşüne göre.
1: Dolayısıyla iman kavramını doğru bir şekilde anlamaları, bu iki grup arasındaki yaşanan gururdan kaynaklanan, kibirden kaynaklanan sorunların üzerinde örnekler vererek konuşuyor. Ve tabii ilk bölümü kendisini tanıtmakla başlıyor diyelim. Kısa bir araya gideceğiz. Başta söylediğimiz gibi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Efendim kısa bir ara rica ediyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bugün Romalılar mektubu üzerinde konuşuyoruz. Pavlus'un yazmış olduğu Romalılar mektubu, Roma Kilisesi, Roma'daki kiliseye yazılmış bir mektup. Bir anlamda bu kardeş tartışmasını, çelişkisini ortadan kaldırmayı amaçlayan ve Pavlus'un yapacağı ziyaret için kendisini tanıttığı bir ön hazırlık niteliğinde bir mektup olarak ilk bölümde söyledik. Birkaç detay üzerinde konuştuk. Şimdi ikinci bölüme başlarken özellikle elçilerin işlerinde başlayan, aslında İsa'nın göğe yükselişiyle başlayan Kutsal Ruh'un kilise üzerine gelişi ve Kutsal Ruh'un yönlendirişi sık sık değindiğimiz konularda. Elçilerin işleriyle ilgili bölümü dinleyen dinleyicilerimiz oradan hatırlayacaklardır. Romalılarda da aslında benzer bir şey görüyoruz. Özellikle Pavlus'un kendi dinini oluşturmaya çalıştığını iddia eden bir takım kişiler için de bir şekilde bu açıklayıcı bir bilgi olacaktır. 8. bölüme geldiğimizde orada Kutsal Ruh'un varlığı üzerinde konuşmaya başlıyor Pavlus.
1: Evet. Yani çok özet bir şekilde ana hatları açıklayacak olursak, iki kavgalı taraf, iki kavgalı tarafın aslında problemi aynı. İki taraf da gurur yapıyor, kibir yapıyor. Zaten ilk üç bölümde Pavlus'undan bahsediyor. Bu kibire çare ne? Ortak yönlerini keşfetmek ve imanda, aynı imanda temellenmek. Dolayısıyla

0: hastalığı kibir olarak görüyorsak ilaç da imandır. Ama imanın içerisinde etkin olan şey ne, madde ne? O da kutsal ruh. Yani ben özellikle bu hastalık örneğini kullanmayı seviyorum. Çünkü bence günah bir kanser gibi veya bir virüs gibi hayatımızda. Paulus diyor ya, ben istediğimi yapamıyorum şeklinde bir feryadı var. O zaman anlıyorum ki bende etkin olan başka bir yasa var vücudumun içinde. Yani sanki bir virüs bizi kendi kontrolüne almış. Buna günah diyebiliriz. Ve bundan bir türlü kurtulamıyoruz. Ama aslında bir kurtuluş yolu var. O kurtuluş yolu nedir? O ilaç nedir? İmandır. Ve bu imanı etkin kılan nedir? Kutsal ruhtur. Yani ilacın içindeki etkin madde. O zaman biz iman ettiğimizde ve kutsal ruhu aldığımızda kutsal ruh sanki bu virüsü öldüren bir antibiyotik gibi vücudumuzun içinde, hayatımız içinde işliyor ve bu şekilde bizim de tabiatımız değişiyor. Ve çok ilginç, çünkü kutsal ruhtan sürekli beslenmek lazım ki kişi sağlıklı bir hayat sürdürebilsin. Onun için Paulus diyor ki aslında yasadan sakınmamız lazım. Ne açıdan yasadan sakınmamız lazım? Yani yasa iyi, şu şekilde iyi. Bize belirli kurallar veriyor. Tanrı'nın hangi ahlak standartlarını bizden beklediğini söylüyor. Fakat eğer sadece yasadan besleniyorsak bu benliğimiz için kötü. Yani bir örnek kullanacak olursak kanser hücresi. Kanser hücresini beslemek istiyorsak bol bol şeker verin, bol bol karbonhidrat verin, gittikçe kuvvetlenir. O zaman bizim tabiatımız da böyle. Sürekli tabiatımızı yasayla şekillendirmeye çalışıyorsak sanki biz o virüsü besliyoruz. Benliğimiz aslında Tanrı'dan daha fazla uzaklaşıyor. Dolayısıyla çare nedir? Çare hayatımızı kutsal ruhla daha fazla doldurmaktır. Ve bunu yaptığımızda tabiatımız değişiyor. Çünkü içimizde bir umut doğuyor. Kutsal ruh hayatımıza rehberlik ediyor. İsa'nın benzeyişine bizi karakter açısından değiştiriyor. Bize temiz bir vicdan veriyor. Ve bizi Tanrı'nın sevgisine bağlı kılıyor. Onun için Paulus'un meşhur bir söz vardır. Beni Tanrı sevgisinden ne ayıracak? Hiçbir şey ayıramaz. Çünkü Tanrı'nın ruhu bende etkin.
1: Hem de orada 8. bölümde benlik ve kutsal ruh tercihleri üzerinde de konuşuyor Paulus. Tabii dediğim gibi her detayı konuşamıyoruz ama işte benliğe uyanlar kendi arzularının peşine giderler ama kutsal ruha uyanlar Tanrı'nın istemlerinin peşine giderler. Dolayısıyla kiliseyi buna özendiriyor. Kendi benliğinizin, kendi gururunuzun, kendi kibirinizin ardından değil de bir anlamda kendinizi yok sayarak kutsal ruhun yönlendirmesiyle diğeri için yaşamayı öğrenme konusunda da onları yönlendiriyor.
0: Evet, ve bundan sonra Paulus asıl belki problem kısmı olan işte bu seçilmişlik mevzusuna giriyor. 9 ve 11 bölümleri. Hani iki tarafta diyordu ya, yok ben seçilmişim, yok sen seçilmişsin şeklinde. Bu seçilmişlik konusunu kullanarak kilisede aslında kendilerinin liderlik yapması konusunda şey yapıyorlardı, iddiada bulunuyorlardı. Ve nasıl günah konusunda Paulus yaptıysa bu kısımda da ilk önce Paulus Romalılara hitap ediyor 9. bölümün ilk ayetlerinde.
1: Diğer uluslardan iman edenlere.
0: Diğer uluslardan, evet. Daha sonra da Yahudilere hitap edecek. O zaman buradaki önemli olan şey ne? Paulus soylardan örnek veriyor. Ve ilginç bir şey var eski antlaşmada. Genellikle soy kayıtlarına baktığımızda ailenin ismi veya mirası büyük oğlandan değil küçük oğlandan devam ediyor. Yani bir örnek vermek gerekirse İbrahim'in ilk doğanı İsmail'di ama aile ismi ve mirası İshak'tan devam etti. Veya İshak'ın çocukları var, Esav ve Yakup. İlk doğan Esav'dı ama aile mirası kimden devam etti? Yakup'tan devam etti. O zaman bunu bir örnek olarak kullanıyor. Yani miras küçüğünden devam etti. Neden? Çünkü ilk doğan Tanrı'nın vaadini hor gördü. Benzer şekilde şimdi Tanrı diğer uluslarda işliyor. Çünkü Yahudi halkı, yani belki Tanrı'nın seçmiş olduğu ilk halk diyelim, onun vaatlerini hor gördü. Mesih'in vaadini hor gördü. Onun için Tanrı şimdi diğer ulusları kullanarak kendi müjdesini ve kendi haberini dünyaya ulaştıracak. Şimdi tabii burada bir itiraz söz konusu olabilir. Çünkü kimisi diyebilir ki peki Tanrı bu yabancı ulusları seçmekle haksızlık mı yaptı şeklinde. Bu da Yahudilerin bir itirazı olabilir ama Pavlus diyor ki yani kir çömlekçiyle nasıl meydan okuyabilir? Yani eğer Tanrı bazı kapları onurlu işler için, bazılarını ise bayağı işler için kullanıyorsa buna itiraz edecek hakkımız yok. Çünkü çömlekçi özgürdür, dilediği gibi yapar, dilediği gibi işler. Dolayısıyla biz Tanrı'ya deme hakkımız yok. Sen işleri yanlış yapıyorsun. Biz bilmiyoruz. O bütün tabloyu, o bütün resmi görüyor. Biz bütün resmi göremiyoruz.
1: Tabii özellikle bu 9. bölümde ve 10. bölümdeki konular kilise tarihi boyunca da birçok defalar konuşulup çeşitli bana göre kişisel görüşüm yersiz tartışmalara gitmiş. Özellikle bu seçilmişlik konusu üzerinde kimin seçildiği, nasıl seçildiği gibi konular çok var. Programda bunlara çok fazla girmemeyi tercih ediyoruz. Çünkü bir noktaya ulaşacak cevaplar değil bazıları. Ve bunu Tanrı'nın hikmetine bırakmak gerekiyor bir noktada. Tabii ki bu Hristiyan teolojisini etkileyen bir konu da değil bir anlamda. O nedenle o inanç hepimizi ortak kılan o inanç bildirgemiz de bir değişikliğe sebep olmadığı için biraz bunların üzerinden geçiyoruz. Hem de zamanda bunun için biraz kısıtlı. Evet. Ve arkasından da İsraillere hitap etmeye başlıyor Pavlus.
0: Evet, yani Yahudilere hitap ediyor. Yani biz kimiz ki Tanrı'ya ne yapacağını söyleyebiliriz şeklinde. Daha sonra Romalılara hitap ediyor. Özellikle 10 ve 11. bölümün geri kalanında. Romalılarda da şöyle bir tehlike var. Yani siz de aman şu duruma düşmeyin. Ha, Tanrı Yahudileri reddetti, bizi seçti falan. Siz de kibir günahına kapılmayın yalnız. Yani çünkü nasıl ki bir ağaç düşünün. Bu ağacın dalları varsa ve Tanrı çürük dalları kestiyse sizi de kesebilir. Yani aynı günaha düşecek olursanız bu kibir günahına.
1: Bütün bu süreç içerisinde Pavlus aslında ne kadar hikmetli ve bilgeli olduğunu görebiliyoruz. Yani bunu aslında bir insanın üstünde bir kutsal ruhun bilgeliğiyle yazıldığı da ortada. Çünkü iki hassas grup, iki hassas denge ve Pavlus bütün mektup boyunca bu dengeyi korumaya çalışıyor ve aynı zamanda söylenmesi gereken, asıl odaklanılması gereken konular üzerinde de her iki tarafı da uyarıyor bir şekilde. Evet. Ve hatırlayalım ki Pavlus bu kilisedeki insanlarla tanışmış biri değildi. Dolayısıyla aslında çok riskli de bir iş yapıyor. Yine de kutsal ruhun gücüyle bunu gerçekleştirebiliyor.
0: Yani ve önemli bir şey de altını çizmemiz lazım. Yani burada bizi seçilmiş yapan etnik kökenimiz değil. Yani burada insanları seçilmiş yapan, yani seçilmişli bir gemi olarak düşünebiliriz. İster Yahudi ister yabancı olalım hiç fark etmiyor. İmanla aynı geminin mürettebatı oluyoruz. Aynı geminin üyeleri oluyoruz.
1: Markos 16. bölümün sonunda 16. bölümde İsa söylüyor. Gidin bütün yaratılışa müjdeyi duyurun diyor.
0: Evet, burada anlamamız gereken şey yani Tanrı fiziki bir İsrail kurmakla ilgilenmiyor. Onun ilgilendiği şey ruhsal bir halk kurmak ve bu halkın içerisinde ister Yahudi olsun, ister Türk olsun, ister İspanyol olsun, hangi uluslar olsun fark etmiyor onun için. Çünkü aslında hepimiz Tanrı gözü önünde çocuklarız. Hepsi aynı babadan geliyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla Tanrı hiçbir şekilde etnik ayrımcılık da yapmıyor.
1: Evet, Tanrı'nın bakış açısında zaten böyle bir şeyin olması da çok mümkün değil. İsa'nın da öğrencilere bu buyruğu verirken, dünya bütün yaratılışa müjdeyi duyurun buyruğunu verirken vurgulamak istediği de müjdeyi duyurun değil, uluslara müjdeyi duyurun şeklinde evet. Olduğunu da görebiliyoruz.
0: Ve bununla beraber aslında Romalıların son kısımlarına 12. bölümden 16. bölümü olan kısma geliyoruz. Ve burada Pavlus tek bir benen olarak nasıl yaşamalıyız? Bizim imanlar olarak sorumluluğumuz nedir? Özellikle sevgi ve barış hayatı
1: ve nasıl kutsal bir yaşam üzerinde.
0: Ve kutsal bir hayat nasıl sürdürülür? Çünkü amaç bu. Yani Tanrı'nın amacı bütün uluslardan insanları kendisine çekerek yeni bir halk kurmak ve eğer ki biz birbirimizle barışçıl bir şekilde ve sevgi çerçeve içerisinde yaşamayı bilmiyorsak o zaman başkaları da İsa'yı tanıyamayacak. Bu önemli bir husus.
1: Bu çok önemli. Hem kilise içerisinde hem de kilisenin toplum içerisindeki rolü üzerinde de konuşuyor Pavlus. Ve özellikle 12. bölüm 19. ayetler, 20. ayetler çok önemli. Genel Hristiyanlara yönelik genel bir yargıyı da ortadan kaldıran öğretici ayetler aslında. Diyor ki sevgili kardeşler kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Bu önemli bir öğreti. Diyor ki Rab diyor ki öç benimdir, ben karşılık vereceğim. Dolayısıyla bir Hristiyan öç alamaz.
0: Evet, dahası var. Mesela 13. bölümün ilk ayetlerinde diyor ki yönetimlere boyun eğmek lazım. Yani bir Hristiyan için devlete karşı isyan düşünülemez.
1: Yani söz konusu böyle, değil, evet.
0: Söz konusu değil. Yani böyle yapıyorsa demek ki Hristiyan değil. Çünkü buradaki ilkelere uymuyor evet. Bu kişi. Kul hakkı yememek, borçlarımızı ödemek.
1: Düşmanların acıkmışsa onları doyur, evet, susamışsa su ver gibi buyruklar.
0: Gece çılgınca eğlenen ve sarhoş olanlar gibi değil. Diyor ışık çocukları gibi. Yani gizli yönü olmayan, dürüst kişiler, sözü özü aynı olan kişiler. Ve bu çok ilginçtir çünkü bunlar ne zaman yazılıyor? Bu mektup ne zaman yazılıyor? Nero'nun imparator olduğu bir dönemde. Yani Nero'nda
1: korkunç bir dönemde.
0: Korkunç bir şeydi. Yani diyebilirsiniz ki nasıl olur böyle şey? Ama Tanrı devletleri kurmak veya bölmekle değil, Tanrı'nın ilgilendiği şey insanın yüreği ve insanı kendisiyle barıştırmak. Bu çok önemli.
1: Bakış açısı aslında şöyle olması gerekiyor. Zaten Tanrı bütün yönetimlerin üstünde olandır. Yani bütün yönetimler Tanrı'nın eli altındadır bir anlamda. Dolayısıyla bir Hristiyan'ın bakış açısı üzerinde duruyor. Aynı zamanda kilise içerisinde sorun yaratabilecek başka konular da vardı. Özellikle bu yiyecek içecek meseleleri vardı. Onlara da değiniyor 14. bölümde. Zira Yahudiler için çok önemli konulardı. Özellikle Leviler'de sık sık kayda alınan bazı işte hayvanların etini yenmemesi gibi yahut da bazı hayvanlara dokunulmaması gibi, bazı içeceklerin ellenmemesi gibi. Dolayısıyla iki kültür arasındaki o kültür farklılığından oluşan temel noktalar da vardı. Bunların da herhangi bir sorun oluşturmaması gerektiğini, yine de aynı bakış açısıyla, yani eğer bu kardeşime bir zarar verecekse de onun tökezlemesine sebep olacaksa o zaman bundan vazgeçmeliyim. Yani önemli olan bu dünyada ne yiyip ne içtiğim değil, daha önemli olan bir canın Mesih'te olması.
0: Şimdi bu bir kiliseye üye olduğumuzda hepimizin çektiği sıkıntılardan bir tanesi. Çünkü kilise dediğimiz homojen bir yer değil. Yani farklı kültürel birikimlerden gelen, farklı inanç geçmişlerinden gelen, farklı maddi standartlarda yaşayan, sosyal tabakanın farklı kesimlerinden gelen insanlar var. O zaman kiliseye geldiğimizde şeytanın her zaman bir ayartması nedir? İnsanları, bizim gibi olmayan insanları yargılamak, değil mi? Ama aslında kilise öyle bir yer olmalı ki hangi etnik gruptan olsun, hangi sosyal tabakadan olsun, hangi felsefe veya politik bakış açısına sahip olsun, hepsinin aslında birbirini sevdiği ve Mesih'te odaklandığı bir ortam olması lazım. Zaten insan bunu görünce diyor ki burada farklı bir şey var. Yani ben kendi kilisemden bahsedeyim, bizim kilisemiz böyle. Yani farklı inanç geçmişlerinden, farklı etnik kökenlerden gelen insanlar var.
1: Evet, her kilise aslında.
0: Evet ve insanların şaştığı şeylerden bir tanesi bu kadar zıt olan hani insanlar nasıl böyle iyi anlaşıyorlar? Nasıl birbirini sevebiliyorlar? Nasıl birbirine hizmet edebiliyorlar? Bence müjdenin en güçlü mesajı da bu.
1: Paulus'un zaten Romalılar 15. bölümde 5. ve 6. ayette bunun sırrını da veriyor. Diyor ki sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı sizleri Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim diyor.
0: Evet,
1: dolayısıyla
0: yani
1: biz o Mesih İsa'daki düşüncede birleştiğimiz için bütün bu farklılıklarımıza rağmen Tanrı'nın halkı olabiliyoruz.
0: Ve aslında Roma Kilisesi'nin ihtiyaç duyduğu şey bu. Yani aslında bir birlik olduklarını hatırlasalar, kardeşini sevmeleri gerektiğini hatırlasalar böyle sorunlar yaşamayacaklar. Zaten Paulus'un son öğütlerinden bir tanesi diyor ki birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Yani hadi bu ayrıntıları bırakın. Yanaktan birbirinizi öpün. Değil mi? Yani siz kardeşsiniz.
1: Barışın.
0: Barışın. Yani evet. Bu tarz kavgalar filan size yakışmıyor.
1: Evet. Ve temel nokta şudur. Evet. Yani birlikte Rab'bi yüceltmeleri gerekiyor. Orada kilise buluştuğunda kilisenin içerisindeki sorunlar ortadan kalkmış oluyor. Şimdi bu mektupların hepsinde Elçilerin İşleri bölümünde biraz konuştuk. Mektupların hepsi kiliselerdeki çeşitli sorunlara değinen, o sorunları çözmeye yönelik yazılmış mektuplardır. Ve aynı zamanda şunu da söylemek gerekiyor. Bu mektup Romalılara yazıldıysa o zaman sadece Roma'daki kiliseyi ilgilendiren sorunlar mıdır? Hayır. Tam tersi bu mektuplar çoğaltılarak işte çeşitli ticaret sebebiyle, turistik sebeplerle Roma'yı ziyaret eden Hristiyanlarca alınıp, kopyalanıp kendi kiliselerine götürüldü ve okundu. Şimdi aradan yaklaşık 2000 yıl geçiyor ve bugün bakıyoruz kilisedeki sorunlar, benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Ve bu anlamda Romalılar mektubu olsun, diğer bütün mektuplar olsun, kilisenin iç işleyişinde bugün büyük bir rol oynuyor ve neyi ne şekilde yapmamız gerektiği ya da hangi soruna nasıl cevap vermemiz gerektiği üzerinde de bize büyük bir öğreti veriyor.
0: İşte bundan dolayı bu yazılar zamansızdır. Yani çünkü zaman, mekan sınırı olmadan hepimizin yaşadığı ortak problemlere hitap ediyorlar.
1: Ve bu da kutsal ruhun gücüyle ancak mümkün olabiliyor. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. O halde bugün Romalılar bölümünün sonuna gelelim. Yavaş yavaş programımızı bununla bitirelim. Bu çok değerli bir mektuptur. Gerçekten teolojik anlamda bir Hristiyan neye inanır, neye inanmalıdır, bir Hristiyan nasıl yaşanmalıdır, bütün detaylarıyla anlatan özel bir mektup bu Romalılar mektubu ve bu mektup bugün elimizde olduğu için de şükrediyoruz birlikte. Evet değerli dinleyiciler, sosyal medya hesaplarından soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa, görüşleriniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Bu bizi teşvik eder. Sormak istediğiniz her ne varsa yanıtlamak için de elimizden geleni yaparız. Aynı zamanda e-mail adresimiz soru@radyomaranata.com adresi. Lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki program 1. Korintliler mektubu. Heyecanlı da bir mektup aynı zamanda. Bir serinin ilk bölümü. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Ben Emre Karali.
0: Ben Mark Madrigal.
1: Hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: yaşam sağlığı,
1: dedikodu,
2: yalan,
3: ilişkiler,
4: para,
2: sevgi,
3: acı sorunu,
1: kaygı,
4: stres,
2: endişe
4: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
1: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
5: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
6: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
7: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
1: Sevgili dinleyiciler, herkese tekrar ama tekrar esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
4: Ben Daniel.
1: Her hafta olduğu gibi bu hafta da bir konuğumuz var. Canlı, capcanlı bir konuğumuz var. Ama kim getirdi bunu? Tabii ki Daniel. Daniel, kimi getirdin bugün yine konuk olarak bizim stüdyolarımıza?
4: Bugün sevgili, çok değerli, çok iyi konuşan, böyle sürekli Rab'den bahseden ya, değerli pastörümüz Cem Erçin burada.
1: Oo, haleluya. Hoş geldin ya, Cem.
8: Hiç yorum yapmayacağım. Değerli Radyo Maranata dinleyenlere hepinize selamet olsun. Selamet, esenlik olsun. Evinize esenlik olsun.
1: Evet.
8: Evinizde esenlik olsun. Amin. Kulaklarınıza esenlik gelsin. Abim, bereketi üzerinizde olsun.
1: Amin. Hoş geldin tekrar Cem. Gerçekten seni görmek
8: hoş
1: çok
8: bulduk,
1: güzel.
8: Hoş bulduk.
1: Daniel, programa geçmeden önce hemen bir e-mailleri hatırlatabilir miyiz? Sevgili dinleyicilerimize bizi ulaşsınlar. Bizi
4: e-maillerimizi anlatayım. Cap canlı bir şekilde, senin dediğin gibi bunu harika söylüyorsun Sedat'cığım. Cap canlı bir şekilde bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, e-mailimizi söylüyorum. hayat@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi ya da işlememizi istediğiniz bir konu varsa bize buradan ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir.
1: Ya Cem, ben Daniel'e bayılıyorum gerçekten. Daniel'le ilk başladığımız programdan şimdiki geldiğimiz yere bak. Adam beni çok teşvik ediyor gerçekten.
8: Senin
1: çok
8: açılışların
1: güzel.
8: Çok güzel. Yani ben hiç dinlemeyecek bile olsam bu açılış yüzünden programı dinlerim ben. Hakikaten.
1: Daniel, bilmiyorum. Daniel yavaş yavaş bana benzemeye başladı. O şu
8: olabilir.
4: Ama bir tane Sedat yeter diyor. Yüzüme baka baka.
8: Olabilir, o da olabilir.
1: Bu kadar gülmeden sonra biraz konumuz ağır bugün.
8: Bugünkü konu
1: biraz gülerek başladık ama. Evet, bugünkü konumuz acı. Yani evet, biraz yani gerçekten aslında acıyla ilgili biz Cem'le kayda geçmeden önce de konuşuyorduk. Yani acıyla ilgili çok konular yapılabilir ama biz böyle bir genel olarak bakacağız. Acılarımızın nedenlerine bakacağız. İstenmeyen acıların nereden geldiğine bakacağız. Tanrı neden acı çekmemize izin veriyor? Bu konulara bakacağız. Ama 30 dakikaya sığdırabilecek miyiz bilmiyorum. Bakacağız. Ama hayatımızda bazen istemediğimiz gerçekten olaylar oluyor. Kazalar oluyor. Hiç beklenemiz yerlerden gelebiliyor bunlar. Ayrıca bu yaşadığımız şeyler, bu acılar bize derin bir şekilde dokunabiliyor. Bazen sorabiliyoruz. Bu acıdan artık bitmesi gerekmiyor muydu? Neden hala başıma bu acılar, bu sorunlar, sıkıntılar geliyor diye. Böyle şeyler sorduğumuz zamanlar oluyor. Acaba Cem, sen de böyle sorduğun zamanlardan geçtin mi? Yakın zamanda veya gençliğinde, ne bileyim. Muhakkak çocukluk da olabiliyor. Bazen travma yaratıyor bu. Ve hala gitmiyor.
8: Genelde iki tip tepki görürüz değil mi? Mesela bunu yaşayan kişilerin bazılarında yüreği, mesela ben ilk Mesih'i tanıma dönemine de evet, böyle acılarla geldim. Onu düşündüğüm zaman hani bazı kişiler böyle şeyler yaşadıkları zaman direkt Tanrı'ya karşı yüreklerini sertleştiriyorlar ve Tanrı'ya bir tepki duyuyorlar. Bir kısım da var. Bir kısım da var. Tam tersi, Tanrı'dan daha çok korkuyorlar. Daha fazla acı çekmeyeyim diye. Yani iki yürek tepkisi gördüm ben. Hep onu gördüm. İki yürek tepkisi gördüm. Bir tanesi direkt yüreğin sertleştiriyor, katılaştırıyor yüreğini ve Tanrı'ya bir tepki duyuyor. Sert bir tepki duyuyor. Fakat bir kısım da var ki biraz daha öz eleştirimi yapıyor diyeyim bilemiyorum ama daha çok korkuyor Tanrı'dan ki daha ağır şeyler yaşamayayım diye. Biraz panik atak vari bir tepki oluyor. Yani daha ağır şeyler yaşayabilirim. Onun için daha çok korkuyor Tanrı'dan ama bu korku da onları şey bir korku değil. Yani Tanrı Rab korkusu değil bu korku.
4: Kutsal kitaptaki bazı
8: evet, kutsal kitapta korku bir gün belki korku diye konuşuyoruz. Korku o tam öyle bir korku değil. Daha çok savunma içgüdüsüyle yapılan bir korku.
4: Zarar görmesin
8: evet,
4: diye
8: bir aynen, daha fazla kendisini zarar görmeyeyim diye bir şey, refleks diyelim. Ya yani bu çok kadim bir soru. Yani evet, çok kadim bir soru. Hep şunu gelir mesela, birçok ateist gelir. tam ateist var mıdır bilmem de, kendini ateist olarak çağıran bir nitelendiren, tanımlayan birisi gelir ve der ki sana, ya kardeşim siz diyorsunuz ki Tanrı iyidir. E iyidir. E tam o zaman diyor Tanrı iyiyse, e babam bu dünyanın hali niye bu kadar acı var bu dünya? Niye bu insanlar bu kadar acı çekiyorlar? Bu sabah kalkıyoruz acı, akşam yatıyoruz acı. Dünya bir tarafa acı. Bu dünya rahat yok bu dünyada. Rahat görmeyen bir dünyada yaşıyoruz. E niye o zaman Tanrı iyiyse niye müdahale etmez Tanrı? Ne iş yapar kardeşim Tanrı? Sizin Tanrınız ne iş yapıyor? Ne yapıyor? Niye müdahale etmiyor? Evet. Dokunsun her şey şeye dön. Bu bizim çok zaman işte ne yüzde işte cevaplamak zorunda kaldığımız, yüzleştiğimiz artık böyle ezber sorusu bizim için. Yani şimdi konuşuruz, detaylandırırız. Çünkü sadece bir tane şey yok. Bunun cevabı yok. Yani bir tane olay yok. Sanki bir tek olaya indirgenmiş gibi. O acının evveliyatı ne? O acı şimdi özgür irade diye bir şey de var değil mi? Özgür irade diye bir şey var. Peki ben size desem ki bugün şöyle açsam çok yanlış mı olur acaba? Dünyadaki çekilen acı, dünyada acı var ve bu acı aslında Tanrı'nın sevgisinin, insana olan sevgisinin bir sonucudur desem mesela. Gene mi kontrol oluruz? Kontrol mu kalırız gene? Bilemem ama bu taraftan bakabilmek lazım. Şimdi Hristiyan felsefesi yapıyoruz. Bu mikrofon sonuçta Hristiyan kürsüsünün mikrofonu. Bir Hristiyan felsefesi yapıyoruz. Kutsal kitaba bakıyoruz, Tanrı'ya bakıyoruz, Tanrı'yı anlamayı, Tanrı'yı tanıyoruz, tanıdığımızı iddia ediyoruz. Ve o Tanrı'nın bizim için yaptıklarını biliyoruz. Çarmıh da bizim için yaptığını biliyoruz. Bizim için kendini feda eden bir Tanrı var. Tamam mı? Bu Tanrı'yı düşündüğümüz zaman acıyı oturtamayabiliriz kafamıza değil mi? Peki ben desem ki ya iyi de. Şimdi bu insanoğulları da insanoğlunun Tanrı olabilir mi ki acaba bu acı çekmeden önce bu insanoğlu Tanrı tarafından uyarılmış olsun? Başka şeyler yaşayarak uyarılmış olsun? Olabilir mi ki acaba Rab bu adamı gerçekten cennette istiyor. Bu haliyle bu adam cennete gidemeyecek. Bu adam veya bu kadın. Adam deyince de bazen şey yapıyor. Çok cinsiyetçi konuştum söylüyorlar. Neyse ağzım öyle alışmış. Yani bu adam veya bu kadın gerçekten cennette olamayacak. Cennette olması için Tanrı'yı farkına varması lazım. Olabilir mi ki aslında bu dünyadaki bütün yaşamımız bir Tanrı'nın uğraşısı bizimle. Nasıl uğraşı? Tanrı'nın bize kendini gösterme, hatırlatma, Tanrı'nın bize cenneti hatırlatma uğraşısı olsun. Ve bizim kalın kafalarımız bir şekilde, tamam mı? Bunu dünyaya dansın ve bu uyarıları görmezden gelsin ve Tanrı'nın elinde sadece bir çare kalsın. Tek bir çare. Bizim acı çekmemize izin versin Tanrı. Ta ki son bir şans. Ta ki o zaman bir şeyler düşünelim, bir şeylerin muhasebesini yapalım ve Tanrı'yı hatırlayalım, Tanrı'ya dönelim.
4: Ben yani şunu da belki diyebiliriz sana, ekleyebiliriz o zaman. Hani Tanrı'nın bu dünyayı yaratmasının amacı ve bizi yaratmasının amacı aslında sevgi dolu bir ortamda onunla bu sevgi dolu ortamı paylaşmak, onunla harika bir zaman ve birliktelik geçirmek için bu dünyayı yarattı. Zaten bunu biliyoruz, ilk dünya yani Aden bahçesi yaratıldığı zaman harika bir şekilde orada yaşıyorlardı. Ve dediğin gibi aslında Tanrı insanları acı çekmeden önce de uyarıyor. Ama insanlar kendi mesela aynı yaratılış hikayesinde hep geçiyoruz biz genelde ama oraya baktığımız zaman Adem ve Havva'nın çocukları örneğin kıskançlık oluyor. Birisi Tanrı'ya bir sunu getiriyor, meyvelerden oluşan, öbürü bir kuzu getiriyor. Sonra ne oluyor hikayeye baktığımız zaman birbirlerini kıskanıyorlar ve Kabil öldürmek.
8: Kardeşini öldürüyor.
4: Kabil değil mi?
8: Hain öldürüyor. Ben de karıştırdım. Kabil haini öldürüyor, doğru.
4: Öldürmek istiyor ama Tanrı orada uyarıyor. Dikkat et. Bak böyle devam edersen kardeşine karşı çok büyük bir zarar vereceksin. Hemen bir cevap geliyor. Ben kardeşimin bekçisi miyim? Yani Tanrı ya, önceden aslında bütün insanları bir şekilde yüreğimize koyduğu vicdan aracılığıyla ya da başka şekillerde bu acıları çekmeden önce de bizi uyarıyor. Ve bazen evet bu bir kısmı acı sorununda, bazen biz kendi yaptığımız hataların sonucunda da acı çekiyoruz. Bu da tabii belki diğer bir boyutu olabilir. Sedat bir şey diyecek.
0: Aslında evet kutsal kitaptan örnekler verdiniz de ben de bu kutsal kitaptan yola çıkarak bir örnek vermek istiyorum ama sormak istiyorum bir ayeti okuyup ama aynı Cem'in söylediği gibi herkes böyle bir şey olduğu zaman sanki Tanrı'ya yükleniyor. Yani bu dünyada yaşanılan bu olaylar, acılar olduğu zaman Tanrı'ya yükleniyor. Yani bu dünyada ayağımızı bir yere takılsa neden ayağım buraya takıldı? Yani bunu Tanrı'ya sorabiliyoruz. Tanrı bize acı vermek mi istiyor? Ya da Tanrı acı vermek için bizi bekliyor mu? Ya da bizim için gülüyor mu yukarıdan? Bak nasıl acı çekiyor bu yarattığım insan diye. Bazen insanlar bu acı çektiklerinde gerçekten bunu sorgulayabiliyorlar. Ben sormak istiyorum. İlk sorum bu. Ondan sonra bir ayet okuyacağım bana zaman verirseniz. Tanrı bu yaşadıklarımıza üzülüyor mu? Yüreği sızlıyor mu sizce? Yani bizim için bu dünyada acı vazgeçilmez ama acıya verdiğimiz tepki vazgeçilebilir diyerekten de Tanrı üzülüyor mu bu yaşadıklarımıza? Ne düşünüyorsunuz?
8: Yani Tanrı'nın duyguları, Tanrı'yı acıtıyoruz biz çok zaman da ona geleceğim. Yani Tanrı'yı ne şekilde acıtıyoruz yüreğini, Tanrı ne şekilde acı çekiyor bizden dolayı. Onlara geleceğim, bir şey söyleyeceğim sadece. Şimdi biz şunu söyleriz, bir şey yaşayan insanlar o kriz döneminde, çünkü şöyle oluyor. O acı döneminde, o kriz döneminde göremiyorsun bazen. Ama o kriz dönemi geçtikten sonra, o acı dönemi geçtikten sonra, şimdi böyle şeyleri yaşayan birisi olarak konuşuyorum. Ben İsa Mesih'i de böyle buldum. Acılar içerisindeyken buldum. O şekilde buldum. Dolayısıyla o dönemi yaşadığın zaman, o dönemin içerisindeyken hükümlerin tam doğru olmuyor. Fırtına içindeyken göremiyorsun ama fırtına geçtikten sonra geri dönüp baktığın zaman daha iyi yorumluyorsun Tanrı'nın hayatında ne işler yaptığını, ne yapmaya çalıştığını. Hani Tanrı'nın senin o dönemde niye bunları yaşadığını çok daha iyi yorumluyorsun. Çok Hı-hı. daha iyi anlıyorsun. Yani bundan şuna gelmek istiyorum. Böyle şeyler yaşayan kişilere her zaman şunu söylüyorum. Tanrı şu anda içinde bulunduğun durumdan A'dan Z'ye, harfi harfine, dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine haberdar. Evet. Çünkü böyle bir şey geliyor. Yani benim durumumu Tanrı, böyle bir algı oluşuyor yani. Tanrı beni şu anda burada unuttu. Tamam, bunu görmüyor. Değil, görüyor. Bildiğin biliyor. Ne yaşadın çok iyi biliyor. Şimdi bunu
4: bütün düşüncelerini,
8: aynen öyle. Derinlemesine biliyor. Hatta fazlasını biliyor. Yani seni senden iyi tanıyan bir Tanrı var. Bir. Ve bunu bilmesi insanın, bunu söylediğin zaman insan bunu bildiği zaman yani çok rahat, bir başka rahatlık geliyor onun üzerine. Ve insanın bunu bilmeye ihtiyacı var. Tanrı'nın benim her dakika yaşadığımdan aslında gayet iyi haberdar olduğunu bilmesine ihtiyacı var insanın. Şeye gelelim. Tanrı ne diye? Ne sordu? Tanrı işte hissiyatı ne olur? Acı şey.
0: O da bizim
4: acı çeker mi?
8: Acı çekiyor
0: yani
8: mu?
0: Biz böyle yaşadığımız kesin, zaman ya, nasıl hissediyor
8: o
0: mu?
8: O bizden önce bizim acımızı çekiyor.
0: Hissiz biz, değil. Biz, hissi var Tanrı'nın.
8: Bak fazlası var. Sedat, Selamet.
0: Evet.
8: O güzel soyadlı kardeşim benim. Fazlası var. Nedir o? Ya biz eğlenirken de Tanrı bizim için acı çekiyor. Biz hiç o şeyi görmezken. Tamam mı? Evet. Tanrı bizim içinde bulunduğumuz o saçmalığın içindeyken biz onu eğlence olarak veya güzel zaman olarak düşünüyoruz ya bazen. Tanrı acı çekmeye oradan başlıyor. Değil evet. ki biz daha acı çekmeye başlamadan önce. Ya Tanrı bizi burayı için yaratmadı kardeş. Dinleyen kardeş, değerli manata dinleyicileri. Biz bu dünya için yaratılmadık. Bu dünyada ne var ya, bu dünyada günah var. Tanrı bizi günah dünyası için mi yarattı? Asla. Yani Tanrı bizi burası için yaratmadı ki. Ha, biz burayı gözümüzü açtık. Burayı gördük. Burayı görünce yapışıyoruz buraya. Anlatabiliyor muyum? Dava bu. Yani Tanrı'yı iyi tanımak lazım. Tanrı hakkında bilmek değil. Ama Tanrı'nın zatını, kişiliğini bilmek lazım. Bizim günahlarımız Tanrı'yı acıtır. Doğru. Ama bizim daha çok acıtan, Tanrı'yı daha çok acıtan bizim mantalitemiz. Tanrı'yı daha çok acıtan, içten içe biz bazen Tanrı'ya sitem gönderiyoruz ya. İçten içe ağzımıza söylemiyoruz. Tutmaya çalışıyoruz kendimizi. Bu doğru değildir diyoruz. Belki aklımız tutuyor. Ama yüreğimizin içerisinde olabilir ki sitem oluyor abi. Hı hı. Sitem oluyor. Evet. O Tanrı'yı daha çok acıtıyor. Hangi Tanrı? Bu Tanrı. Bu Tanrı bizim için kendini feda eden Tanrı.
0: Evet. Anladın? Yani sen bunu söyleyince işte eski anlaşmadan bir bölüm okumak istiyorum. Yaratılış 6. bölümden. Çünkü Nuh'un tufanın öncesinde yaratılışın yoldan sapmasından ne kadar acı duyduğunu anlatıyor. Senin bu sözüne bağlı olarak paralel gidersek. Rab baktı. Yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok. Aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. Tanrı insanı onunla ilişki kurmak, onunla birlikte yürümek, yani insanın ondan zevk alması için yarattı. Görüyoruz ki yani insanın söz dinlemezliğiyle, itaatsizliğiyle yanlış bir yere geçti. Yani Tanrı bundan büyük bir acı duydu. Ne diyor burada? İnsanı yarattığına pişman oldu, yüreği sızladı. Neden? Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. O zaman görüyoruz, çünkü burada da insan onun kendisine uzaklaştığını görüyoruz. Yüreği sızlıyor. Rabbin yani, yüreği sızlıyor değil mi Daniel?
4: Kesinlikle. Dediğine yani şunu da ekleyebiliriz. Biz hep kendi acımızdan bahsediyoruz. Bu acıyı çektim, şunu yaşıyorum, bu var, niye böyle oluyor, Tanrı bakmıyor mu, ilgilenmiyor. Ama en başta dediğin gibi yani Tanrı'nın ve Cem'in de dediği gibi Tanrı'nın da yüreği sızlıyor çoğu zaman. Neden sızlıyor? Tanrı'yı biz bir baba gibi görüyoruz. O bizim göksel babamız ve düşünün göksel baba olarak bizim yaptığımız yanlışlardan büyük bir üzüntü duyuyor. Biz baba olarak kendi çocuklarımıza baktığımız zaman onları seviyoruz. Onların iyiliğini istiyoruz. Onlar için en iyi şeyi yapmak istiyoruz. Ama çocuklarımız bizim sözümüzü dinlemediği zaman, yanlış yaptıkları zaman doğal olarak baba olarak da biz acı çekiyoruz, zorluk çekiyoruz. Tabii ki Tanrı istediğini bize yaptırabilirdi ama böyle bir zorba Tanrımız yok. Ve bizler robot değiliz. Dediği gibi Cem'in, bizim özgür irademiz var ve bu irademizin sonucunda da birçok şeyleri çekiyoruz. Ve Tanrı aslında buna izin veriyor bazı zamanlarda. Çünkü onu anlamamız için. Babamın anlattığı aslında bir hikaye vardı, güzel bir şey. Mesela küçükken mesela bana derdi ki sobaya dokunma. Tabii çok yanmazken. İlle hani merak, işte ona dokunmak istiyorum. Onun dediğinin tersini yapmak istiyorum. Hafif dokunduğum zaman, elim hafif böyle bir sızladığı zaman, ha diyorum, demek ki babamın dediği doğruymuş. Yani tabii ki babam o anda dokunursan yüreği biraz yanıyor ama ona dokunmadan da ben anlayamayacağım babamın dediğinin doğru olduğunu. Tıpkı bunun gibi, tabii biraz konumdan başka bir yere belki gidiyoruz ama en azından Tanrı'nın bizim için acı çektiğini, bizim için üzüldüğünü de burada söyleyebiliriz.
0: Evet, o zaman bu bölümü
8: bitiriyor muyuz?
0: Bitirelim bu bölümü, tamam. Ve ikinci bölüme geçelim, bir ara verelim. 15 dakikamızı tamamladık çünkü. Sokrates'in bir sözü var. Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olamazsa insan da acı çekmeden olgunlaşamaz demiş Sokrates. Güzel bir laf. Gerçekten konuşmalarımıza oturan bir laf. İkinci bölümde de bunun biraz detaylarını konuşacağız. Rabbe bak.

0: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımıza bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
3: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Tekrar yeniden beraberiz. İkinci bölümde acı konusuna değinmeye devam edeceğiz ve özgür irade konusunda konuşacağız. Özgür irade hakkında konuşacağız. Tanrı bizi yarattığında her birimize özgür bir irade verdi. İşte bu bizi insan yapar ve böylelikle sevebilir ya da nefret edebiliriz, yardım edebiliriz ya da incitebiliriz. Ve aslında bunu sormak istiyorum. Özgür irademizi biz kullanıyoruz ama özgür irademiz bazen bizim acı çekmemize neden olabiliyor Cem. Sen özgür irade ile ilgili bir ifade kullansaydın, bir tanım yapsaydın, bunu acıyla nasıl bir köprü kurardın, nasıl bir bağlantı yapardın?
1: Yani şimdi şey söyleyeceğim, kulağınıza şey gelebilir, keşke bazen düşünmüşümdür, keşke olmaya mıydı özgür irademiz gibi. Ama işte Tanrı öyle istemiyor. Tanrı bizi özgür iradeli, kendi benzeyişinde yarattığı için özgür iradeli olmamız lazımdı.
2: Zoraki bir sevgi.
1: Öyle değil, robotsal bir şey değil yani, anlatabiliyor muyum? Ama Tanrı'nın orada bir ricası var değil mi? İyi ve kötüyü bilme ağacından. Ondan yeme dedi. Ya ondan yeme, ondan yersen tıpkı senin o örneğin, babanla ilgili verdiğin örnekteki gibi. Yani o sobaya dokunma oğlum. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? İşte değişen bir şey yok ama, biliyor musun? Güneşin altında yeni bir şey yok dediği o. Adam ilk yediği zaman o şeyi, ben bunu çok kullanırım. İlk yediği zaman Tanrı sorduğu zaman niye yedin diye, yasaklı hani sana meyvesinden yeme dediğim ağaçtan niye yedin diye. Döndü ve dedi ki Tanrı'ya, senin yanıma koyduğun kadın bana bunu yedirdi. Bak dolaylı olarak şeyi suçluyor. İlk o zaman biz aslında yüreğin negatifliğini görüyoruz. İyi ve kötüyü bildiği an, iyi biliyordu ve iyi değildi zaten. Hep göz açı iyi değildi. Ama ondan sonra kötüyü bilmeye başladı. Tamam mı? Kötüyü hiç bilmeyeydi. Biz bugün burada oturup bu soruyu konuşmayacaktık. Biz bugün burada oturup Tanrı iyiyse niye bu dünyada bu kadar çok kötülük var? Niye bu kadar kötülükler var? Konuşmayacaktık. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Tanrı şunu yapıyor. Çünkü düşünüyoruz biz, yani biz günah işlediğimiz için günahkar değiliz. Yani biz günah işlediğimiz için günahkar, bizden doğal olarak günah akıyor. Biz günahın altında, yani eğer işte Hristiyan'ın ayırt edici, belirtici öğretilerinden bir tanesi kutsal ruh öğretisi. Ne zaman kutsal ruh geliyor üzerimize ve bizde işleyen günah, o benliğin bizde sürekli işleyen günahını durduruyor, bastırıyor nefsi ve biz o zaman günah işlememeye biliyoruz. Onun dışında bizden sürekli günah akıyor. Günah işlediğimiz için değil. Günahkar kelimesi günahtan başka bir opsiyonu olmadığı anlamına da geliyor. Hı-hı. Dolayısıyla yani buradan kötülüğün olmaması gibi bir şey de olamaz. Evet. Sen bir şey söyledin.
2: Ya dediğin gibi yani aslında o meyveden yendiği zaman insan neyin kararını verdi? Önceden Tanrı'nın iyiliği ve kötülüğünü, yani Tanrı'nın yap ve yapma dediği ön plandaydı. Ve o zaman her şey iyi gidiyordu. Ama o ağacın meyvesinden yendikten sonra insan ne dedi? Tanrı'nın iyiliği ve yapma dediği şey değil. Hayır, ben kendi istediğimi, benim için iyi olan ve doğru olan ne var ya da kötü olan ne var, bunun kararını verdi. Ve bunun kararını verdikten sonra dolayısıyla devamında direkt olarak günah ortaya çıktı. Çünkü insanın yaptığı bütün kararlar terstir. Yani Tanrı eğer hayatımızda yoksa günaha düşeceğiz, kötülük yapacağız. Ve dünya zaten o zamandan itibaren şimdiye kadar hala bu günahın içindedir. Ve bu günahın acılarını, zorluklarını, sıkıntılarını biz bu dünyada çekiyoruz.
1: Aynen, onun yansıması kötülük. Ve bu söylediği çok neden önemli? Yani bizim konuştuğumuz yaratılış ilk bölümde. Aslında bütün soruların cevabı orada var. Niye biz bu dünyadayız? Niye kurtuluşa

0: ihtiyacımız var? Niye Tanrı'yı tanımalıyız? Bütün soruların cevabı orada var. Az önce söylediğin şeyden. Bütün insanlığın şunu göstermek istiyor Tanrı bütün insanlığa. Siz bir, bu dünya değil sizin muhatap benim hayalim. Sizin için benim hayalim burası değil. Bu yaşam değil. Tanrı bizim için bu yaşamı hayal kurmadı. Hayal olarak kurmadı. Ve bilmemiz gereken bir şey var. Biz günahtayız. Günahın içerisinde. Ve bu günahla biz o güzel, o mükemmel yaşama gidemeyiz, tamam mı? Tanrı bunu göstermeye çalışıyor. Bunu göstermek için bazen bazıları yaşamak istiyorsak o zaman da yaşayacağız. Ha şu olabilir, şu soru gelebilir. Ya tamam da pastör sen bunları diyorsun da şimdi sen o zaman bütün bu hayatı gerektiğinde heba ediyor Tanrı. Gerektiğinde heba ediyor Tanrı, doğru. Çünkü bundan sonraki mükemmellik için, harika yaşam için bu hayat teferruattır. Bu yaşam, şimdi biz daha az önce de paylaştım yani, elimizde bu olduğu için bundan başka bir şey düşünemiyoruz. Ama gerçek olan şu ki biz çok daha mükemmel, Tanrı bizi burada, yani Tanrı bizim çok daha mutlu, çok daha bereketlenmiş, çok daha kötülükten uzak. Çok daha, bunu tekrar etmek istiyorum, kötülükten uzak yaşamamızı istiyor. Kötülüğü ya da acıya muhatap olmayacağımız yaşamları yaşamamızı istiyor.
1: Yani aslında bu dünyayı Tanrı iyi yarattı.
0: Evet.
1: Biz insanlar olarak biz bu dünyayı bozduk ve hala da bozuyoruz. Ama Tanrı'nın dediğin gibi asıl isteği bizde bu değil. Ve zaten bunu okuyoruz değil mi? Kutsal kitabın sonunda vahiy bölümüne baktığımız zaman dediğin gibi Tanrı'nın bizim için vaat ettiği ve hazırladığı asıl yere gittiğimiz zaman orada diyor ki ne acı olacak, ne ağlayış olacak, evet.
0: Gözyaşları
1: olmayacak. Ya Tanrı'nın bizim için asla hazırladığı şey bu, acının, ağlayışın olmadığı, hastalıkların, problemlerin, Covid'in olmadığı bir yer bizim için hazırladı. Bu
2: bizim mahallede biri vardı, ailesinden birini kaybetmişti ve o bir otobüs kazası olmuştu. Ailesi de otobüsün içerisindeydi. Sarhoş bir sürücü işte otobüse giriyor ve otobüste 7-8 kişi ölüyor. Ve tabii bu sarhoş sürücünden dolayı oldu. Ve bu olayda yıllarca Tanrı'yı suçlayarak yaşadı. Ve senin dediği gibi Tanrı'ya inanmayarak yaşadı. Ateist olarak yaşadı. Yani Tanrı'yı suçladı. Ama senin söylediğin sözden bunu yola çıkarak bu hikaye örneğini verdi. Mesela Hitler'in kendini beğenmiş değil. Mesela Hitler'i hepimiz tanıyoruz. Açgözlü bir adamdı. Milyonlarca insanın trajik ve yani acı dolu bir şekilde
1: ölümüne neden oldu.
2: Ve birçok kişi de travma yarattı. O zaman bu da mı Tanrı'nın suçu? Yani yola çıkabiliriz. Yani bu bizi insan yapar. Böylelikle yani sevebilir ya da nefret edebiliriz, yardım edebilir ya da incitebiliriz. Bu olmadan bir robot ya da makineden hiçbir farkımız olmaz. Zaten sevemezdik. O zaman şey anlıyorum ben. Cem, senin söylediğinden, az önceki söylediğinden, Dani'nin de söylediğinden. Tanrı'nın hiçbir alakası yok bu yaşanılan şeylerle ilgili. Tamamen insan doğası, günah doğasından kaynaklanıyor. Peki bizim pratikte İsa Mesih ile olan ilişkimizde bu acılarımızı nasıl İsa'ya teslim etmemiz gerekiyor? Nasıl adımlar atmamız lazım? Ya da ondan önce konuşmamız gereken bir konu var mı bu bağlantıyı eğer çıkartırsak?
0: Yani birkaç şey de gireyim. Yani birincisi cevabını verdim. Nasıl teslim etmek gerekiyor önce? Kapatmamak gerekiyor kendini. Benim gördüğüm o, kapatıyor insan kendini. Dışarıdaki insanlar da öyle, kapatıyor kendini dışarıda.
1: Yani suçlu arıyoruz aslında bu durumda ve Tanrı niye işin içine girmiyor diye soruyoruz. Halbuki suçlu Tanrı değil.
0: Ya biz ilk yasaklı meyveyi yedikten sonra dönüp Tanrı'yı suçladı ya. Yanıma koyduğun, ya onun yanına Rab kadını niye koymuştu? Kadını kötü bir şey için koymadı ki oraya, yardımcı olsun diye koydu. Yani. Eksikti adamın tek olması. Yalnız olması iyi değildi adamın. Rab onun yanına yardımcı olarak kadın koydu ve o adam döndü. Tanrı'yı suçladı, yanıma koyduğum kadını buraya yaptırdı diye. Biz onun zürriyetiyiz.
1: Evet.
0: Bu ne demek? Bu şu demek. Birisi işte müdür muavini suçlar. Muavin alttakini suçlar. Baba oğlu suçlar. Oğul kardeşini suçlar. Kardeşi annesini suçlar. Yani biz o zürriyetten geliyoruz. Dolayısıyla bizim içimizde o, yani güneşin altında yeni bir şey yok. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Hitler örneğini verdi mesela. Hitler, ya o kadar ki yanlış anlaşılıyor. O kadar ki suçlayacak birini arıyorlar ki. Mesela Hitler'e oy veren adamlar daha sonra yaşadıkları travmadan dolayı Tanrı'yı suçladılar ya.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani bu işe yol açan insanlar, savunuculuk yapanlar döndüler gene şeyi suçlayabiliyor. Aynı bu adamın olayındaki gibi. Yani evet.
2: olan sanki Tanrı'yı oluyor. Tanrı ne yapsa yaranamıyor derler ya böyle. Öyle, öyle. Tanrı sevmiş kulunu ama bütün her şeyi de onu suçluyorlar.
0: Bunda şey de bir şey var. Şöyle bir günahın da bize yol açtığı şey. Böyle bir şey var. Bizi yanlış yönlendirişi var Tanrı ile ilgili. Bizim beklentimiz var. Tanrı bizim... Bakın bu açık ya, yani bu ifade, evet. Bazılarınız bu ifadeden gücenmesin. Çünkü dışarıda benim gördüğüm bu, hissettiğim bu. Tanrı'dan bir emir subayı şeyi bekliyorlar. Yani bak şunu söyleyeyim, biz bir hayata geldik ya. Bu hayata yaşamayabilirdik ve biz bu hayata geldik ve bu hayatta biz illa her şey bal börek olacak diye kimse bize söz vermedi doğmadan önce. Değil mi?
2: Evet.
0: Ha biz biliyoruz ki Tanrı bizim için iyisini ister. Bunu da bundan bağımsız konuşuyorum. Bizim müjdemiz bu. Bu Hristiyan kürsüsünün mikrofonunun müjdesi bu. Tanrı iyidir. İnsan için her durumda iyilik için etkindir diyor Rabbin, evet. Kelamı. Doğru. Amin. Bunu bir kenara bırakıyorum. Bize mecbur mu Tanrı her zaman iyi şeyler yaşatmaya? Yaşamasaydı ne olacaktı? Hiç bunda yaşamayacaktı. Ha biz başka bir şey söyleyeceğim sana. Bakın soruyu zorlaştıralım Sedat.
2: Evet.
0: Zorlaştıralım. Bir adam var. Acı çekecek. Yani yaşarsa sürekli ne bileyim ağrılar çekecek. Belki tekerlekli iskambede yaşayacak. Belki boyunu aşağısı tutmayacak. Ama adamın önünde iki şey var. Ya hep ya yaşayacak bu haldeyken bile, ya hiç yaşamayacak.
2: Evet.
0: Seçim ne olacak? Yaşamayı seçecek. Böyle de olsa yaşamak isteyecek. Anlatabiliyor muyum? Demek ki yaşamak güzel. Gerçekten yaşamak güzel. Ha biz bugün diyoruz ki yok Tanrı o değil. Tanrı sizin duyduğunuz o faşizan değil. Tanrı sizin duyduğunuz o eli sopalı değil. Tanrı başka ve yaşadığımız bu kötü şey, bu acıların Tanrı çok iyi biliyor ve bizi bu acıların çekip almak istiyor. Bunun yolu da Tanrı'da. Ha, yüreğimizi kapatmamak lazım. Acılar döneminde en çok daha çok Tanrı'yı aramak lazım.
1: Yani bir de şunu belki fark etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani biz hayatın sadece bu dünyada olduğunu düşünüyoruz. Evet, Tanrı bu dünyayı yarattı, harika bir şekilde yarattı, bizim her şekilde faydalanmamız için yarattı ama biz, biraz önce de dediğim gibi, biz bu dünyayı bozduk, biz bu dünyayı mahvettik. O yüzden kutsal kitapta da diyor ki aslında Romalılar bölümüne bakarsak 8-19'da bir ayet var. Yaratılış da Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını özlemle bekliyor diyor. Ve dünya amatsızlığa bir şekilde terk edildi. Neden? Bu günahtan dolayı. Ama bu dünya sadece bizim evimiz değil. Yani biz her şeyi dediğim gibi bu dünyaya göre kıyaslıyoruz. Bu dünyada niye bunu çekiyoruz, niye bu var? Bu bizim bedensel halimiz. Bedensel olarak biz bu acıyı çekiyoruz. Ama bu dünyada ne kadar yaşayacağız? Evet. Bilmiyorum, 50 yıl, 70 yıl, 80 yıl. Peki sonrası? Yani bunun sonrası da var. Ruhumuz sonsuza kadar yaşayacak, bunu biliyoruz. O zaman sadece bu 80 yılda çektiğimiz acıyı, aynen, Tanrı'ya yüklüyoruz. Ama bu 80 yılından sonra da sonsuzluklara kadar yaşayacağımız, çünkü ruhun ölmeyeceğine biz inanıyoruz. O zaman sonsuzluklara kadar yaşayacağımız bir yer var, bir şey var. Bunun farkına varmamız gerekir diye düşünüyoruz. Ve bu sonsuzluklara kadar yaşayacağımız yer için özellikle düşünmemiz gerekiyor. Yani biraz önce dediğim gibi Tanrı'nın bizim için hazırladığı yerde acı yok, sorunlar yok, problemler yok, hastalıklar yok. Ve biz sonsuza kadar aslında orası için yaratıldık. Bunu fark etmemiz bence önemli diye düşünüyorum.
2: O zaman biz sürekli Tanrı'yla ilişkide olmaya devam etmeliyiz. Belki de acı içerisinde olduğumuzda. Mesela dua bunlardan en önemli şey. Tabii acı çeken birinin dua etmesi bazen gerçekten çok zor ama o kişinin yanında olmak, o kişiyi teselli etmek. Çünkü Tanrı duaları duyuyor ve yanıtlıyor. Ve Tanrı bizimle birlikte, yani söylediğinizden birlikte acı çekiyor. Yanımızda olduğunu anlıyorum. Söylediğini yani... bizim bu olayları kabullenmemizi sağlıyor. Yani acıyla yaşayıp acıyı yenmemiz için gücüyle beraber bizim irademizi ve kararlarımızı kullanıyor Tanrı. Yani ben sizin bu konuşmanızdan bunu anlıyorum. O zaman acı insanları aslında Tanrı'ya yaklaştırır. Eğer gerçekten doğru bir şekilde, doğru bir motivasyon olursa. Ama bu nasıl olacak? Tabii ki kişinin Tanrı'ya olan ilişkisi önemli. Kişinin çevresindeki arkadaşları olan ilişkisi önemli. Onu nasıl teşvik ettiğimiz önemli. Burada bir soru soracağım. Yani İsa'ya iman edenler acı tarafından ezilmeyi kabul ederler mi sizce? Şimdi birazcık konuyu farklı bir yere getirmek istiyorum. İsa Mesih'e biz inanıyoruz, iman ediyoruz. Biraz İsa Mesih hakkında konuşalım. Çünkü programın en başında Cem şey söyledi. İsa Mesih bizim için canını verdi. Bizim yaralarımız şifa alsın diye acı çekti ve çarmıhta öldü ve 3 gün sonra dirildi dedi. Biz İsa ile beraber yürümeye karar verdiğimizde Tanrı nasıl, yani bu konuda biraz onu açabilir miyiz? İsa Mesih bizim için nasıl acı çekti? Biz onunla beraber nasıl acı çekiyoruz? Biraz bu konudan bahsedelim mi programımızın sonuna
0: yani
2: gelirken?
0: Bir şey İsa ile yürümek dediğimiz zaman aslında bu dünyanın değerlerinden, bu dünyanın baskılarından, değerlerinden, anlayışından da özgür olmamız lazım. Özgürlük anlamına geliyor. Dolayısıyla o zaman biz ne kadar yakınsak İsa'ya, o ayak izlerinde ne kadar içerisindeysek, bu dünyanın acı diye sattığı şeyler aslında bizi o kadar acı olarak bırakmıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz ne kadar net değilse de flu olarak görebiliyorsak gökteki o güzel fotoğrafları, o güzel resmi, gidiş yolumuzu, insanın ayak izlerini, o zaman ki yapmıyor. Onun için diyorum ki Rab'de derinleşmek. Onun için sürekli öğrencilerimize bunu paylaşırız. Rab'de derinleşmek. Anlatabiliyor muyum? Mesih'in çarmıhını, yüreğini almak. Yüreğini aldığın zaman, ya o zaman sen de bugün o acı diye gelen şey, en ağır acıyı düşün bak. En ağır acıları düşün. Etki yapmaz. Benim tanıdığım Mesih imanları var. Benim tanıdığım Mesih'inden. Ben onlar kadar olamam. Rab biliyor, herkes de bilsin. Çocuğunu kaybetmişler Mesih'inden. O güler yüzünü hatırlıyorum. O sevincini hatırlıyorum. İnsanların geldiği zaman tuhaf tuhaf ona baktıklarını hatırlıyorum. Hayretler içerisinde baktıklarını hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ağır bir acıdır. Ama işte Rab'be yakın olan adamın tepkisi bu. Mesih çarmıh. Ya Mesih bizim için gelip bu dünyada gerçekse yer çarmıh. Evet amin. Tanrı bu dünyaya gelmişse evet ve amin. Yani şüphem olduğu için söylemiyorum. Ama eğer bu gerçekse o zaman bu Tanrı bizim acı çekmemizi istemez ya. Bizim böyle bir Tanrımız var. Evet. 2 kere 2 4 çok basit oldu.
1: Yani zamanımız epey doldu ama belki ekleyeyim. Çoğu zaman da bu acılar, eğer dediğin gibi yani olumlu olarak bakıyorsak, bu acılar bizi Tanrı'ya daha da çok döndürüyor. Aynen. Ve ne zaman biz rahat yaşıyorsak, mesela bütün kutsal kitapta bunu görüyoruz. Yani insanlar her şeyi varsa eğer maalesef Tanrı'dan uzak ve maalesef günahın içinde kötü bir yaşam sürerek birbirlerini mahvediyorlar. Kutsal kitapta bunu görüyoruz. Ne zaman acı çekiyorlarsa, ne zaman zorlukların içine giriyorlarsa, o zaman Tanrı'ya dönüyorlar ve hayatları değişiyor. Hayatları olumlu anlamda değişiyor. O yüzden bazen Tanrı bu acıları da bizim ona dönmemiz için kullanıyor diye düşünüyorum.
2: Evet. Radyo Maranata dinleyicileri, şu anda bizi dinliyorsanız şöyle bir soru sorabilirsiniz. Acı yoksa sevgiye ulaşmanın ne anlamı var? Acı yoksa Tanrı'nın krallığına ulaşma çabasının mantığı nedir? Sevgili dinleyiciler, Tanrı'nın insanlığa bahşettiği en büyük özelliklerden biri özgür iradedir. Cem, Pastör Cem bizimle bunu paylaştı. Özgür iradede de tabii ki hatalar da olacaktır efendim. Günahlar da olacaktır. Acı da olacaktır. Bu otokontrol sağlıyor bizde. Tanrı'nın yolunda tutulmanın bir yolu oluyor bu. Tanrı'nın krallığına gittiğimizde tüm acılarımız dinecek. Gözyaşlarımız silinecek. Her şey açıkça ortadan ne olacak? Ortadan kalkacak. Artık acıya gerek kalmayacak, kalamayacak diyoruz ve programımızın sonuna geliyoruz.
1: Evet, süremizi de biraz açtık ama yine dediğimiz gibi uzun bir konuydu. Hayatın İçinden adlı programındaydınız. Sizleri tekrar tekrar bekleriz ama bu arada bitirmemiz gerekiyor. Her birinize bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgili Cem, sen bugün bize katıldın. Pastör Cem, sana çok teşekkür ediyoruz.
2: Ağzına yüreğine sağlık, seni yorduk. Çok güzeldin, çok bereketli oluydun bugün.
1: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Yuhanna 1. Bölüm.
1: Tanrısal Söz. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O Tanrı ile birlikteydi. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık O'nu alt edemedi. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Söz, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi, "Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı," diye sözünü ettiğim kişi budur. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Yahya'nın ortaya çıkışı. Yahudi yetkililer Yahya'ya "Sen kimsin?" diye sormak üzere Yeruşalim'den kahinlerle Levillileri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. "Ben Mesih değilim," diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine, "Öyleyse sen kimsin, İlyas mısın?" diye sordular. O da, "Değilim," dedi. "Sen beklediğimiz peygamber misin?" sorusuna, "Hayır," yanıtını verdi. Bu kez, "Kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim," dediler. "Kendin için ne diyorsun?" Yahya, "Peygamber Yeşaya'nın dediği gibi, Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıranın sesiyim ben," dedi. Yahya'ya gönderilen bazı ferisiler ona, "Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen, niye vaftiz ediyorsun?" diye sordular. Yahya onlara şöyle yanıt verdi, "Ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim." Bütün bunlar Şeria Irmağı'nın ötesinde bulunan Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu. Tanrı Kuzusu. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu. Kendisi için "Benden sonra biri geliyor, o benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı," dediğim kişi işte budur. Ben onu tanımıyordum ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim. Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim. İsa'nın ilk öğrencileri. Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. Oradan geçen İsa'ya bakarak, "İşte Tanrı Kuzusu," dedi. Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti. İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce, "Ne arıyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Rabbi, nerede oturuyorsun?" dediler. "Rabbi, öğretmenim anlamına gelir." İsa, "Gelin görün," dedi. Gidip onun nerede oturduğunu gördüler ve o gün onunla kaldılar. Saat 4 sularıydı. Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri, Simon Petrus'un kardeşi Andreas'tı. Andreas önce kendi kardeşi Simon'u bularak ona, "Biz Mesih'i bulduk," dedi. Mesih, mesedilmiş anlamına gelir. Andreas kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı. "Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun. Kefas diye çağrılacaksın," dedi. Kefas, kaya anlamına gelir. Ertesi gün İsa Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona, "Ardından gel," dedi. Filipus da Andreas'la Petrus'un kenti olan Beytsayda'dandı. Filipus, Nathanael'i bularak ona, Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk," dedi. Nathanael Filipus'a, "Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi?" diye sordu. Filipus, gel de gör dedi. İsa Natanael'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için, işte içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli dedi. Natanael, beni nereden tanıyorsun diye sordu. İsa, Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm yanıtını verdi. Natanael, Rabbi sen Tanrı'nın oğlusun, sen İsrail'in kralısın dedi. İsa ona dedi ki, seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. Sonra da, size doğrusunu söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz dedi.
0: Yuhanna 2. Bölüm.
1: İsa'nın ilk mucizesi. Üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince annesi İsa'ya, şarapları kalmadı dedi. İsa, anne benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi dedi. Annesi hizmet edenlere, size ne derse onu yapın dedi. Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri 80 ile 120 litre alan 6 taş küp vardı. İsa hizmet edenlere, küpleri suyla doldurun dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra hizmet edenlere, şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün dedi. Onlar da götürdüler. Şölen başkanı şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp, herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar dedi. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın. İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile'nin Kana köyünde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler. İsa satıcıları tapınaktan kovuyor. Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefarnahum'a gidip orada birkaç gün kaldılar. Yahudilerin Fısıh bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim'e gitti. Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü. İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi. Güvercin satanlara, ''Bunları buradan kaldırın, babamın evini pazar yerine çevirmeyin.'' dedi. Öğrencileri, ''Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek.'' diye yazılmış olan sözü hatırladılar. Yahudi yetkililer İsa'ya, ''Bunları yaptığına göre bize nasıl bir belirti göstereceksin?'' diye sordular. İsa şu yanıtı verdi, ''Bu tapınağı yıkın, 3 günde onu yeniden kuracağım.'' Yahudi yetkililer, ''Bu tapınak 46 yılda yapıldı, sen onu 3 günde mi kuracaksın?'' dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar. Kutsal yazıya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler. Fısıh bayramında İsa'nın Yeruşalim'de bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları onun adına iman ettiler. Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin ona bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.
0: Yuhanna 3. Bölüm.
1: İsa ile Nikodim. Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek, Rabbi, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Nikodim, yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser, sesini işitirsin. Ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodim İsa'ya, bunlar nasıl olabilir diye sordu. İsa ona şöyle yanıt verdi. Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz. Gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizlerse bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyense zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur, dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi, yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir. Yahya'nın tanıklığı. Bundan sonra İsa ile öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti. Yahya da Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı. Yahya henüz hapse atılmamıştı. O sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı. Öğrencileri Yahya'ya gelerek Rabbi dediler. Şeria ırmağının karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte o vaftiz ediyor, herkes de ona gidiyor. Yahya şöyle yanıt verdi. İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Ben Mesih değilim ama onun öncüsü olarak gönderildim dediğime siz kendiniz tanıksınız. Gelin kiminse güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Yukarıdan gelen herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelense herkesten üstündür. Ne görmüş ne işitmişse ona tanıklık eder ama tanıklığını kimse kabul etmez. Onun tanıklığını kabul eden Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır. Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı ruhu ölçüle vermez. Baba oğlu sever. Her şeyi ona teslim etmiştir. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğlun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında. Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: Ve İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün Romalılar mektubu üzerinde konuşacağız İncil'in bölümlerinden. Konuya girmeden önce hatırlatmak isterim. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Biz ayrılan süre içerisinde elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce her konu üzerinde durmaya çalışıyoruz ama elbette ki her detaya giremeyebiliriz. Gözümüzden kaçan, atladığımız konular varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız, yanıtlamaya çalışırız diyelim. Romalılar mektubuna başlayalım. Bugün de 30 dakikada bitmeyecek bir mektup üzerinde konuşuyoruz. Herhalde günlerce konuşulsa konuşulur. Tam bir Hristiyan teolojisi kitabı. Yazarı kimdi?
1: Evet, Romalılar mektubunu Paulus yazdı ve aslında 60 yılları gibi yazıldığı düşünülmektedir. Tam kesin olmamak itibariyle. Roma bildiğiniz gibi Roma İmparatorluğu'nun başkentidir. Dolayısıyla Hristiyanların zorluk çektiği şehirlerden bir tanesi. Çünkü şöyle bir senaryo düşünün. Yani putperest bir şehirdesiniz. Herkesin inancı sizin inancınızla zıt. Ve üstelik sürekli bir mahalle baskısı, bir sosyal baskı var hani sizin üzerinizde. Aslında Roma Kilisesi'ne yazılan tek eser bu değil. Çünkü Markos müjdesi de Roma Kilisesi için yazılan müjdelerden bir tanesiydi. Dolayısıyla Roma Kilisesi için yazılan bu ikinci eserdir. Bunu diyebiliriz. Şimdi mektubun konusu ilginç. Çünkü ben şöyle özetliyorum. Yani bilmiyorum siz kendinizi hiç bu durumda gördünüz mü ama iki kavgalı kardeşi düşünün, siz onları nasıl yatıştırmaya çalışırdınız değil mi? Yani belki biraz işte sen böyle hata yapıyorsun, sen de böyle hata yapıyorsun. Hadi siz kardeşsiniz, hani böyle yapmayın, anlaşın, birbirinizi öpün şeklinde belki değil mi? Şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü Roma Kilisesi'nde iki tane kavgalı kısım var. Yani bir Yahudi Hristiyanlar var, bir de putperestlikten Hristiyanlığa geçmiş olan Helen veya Grek bir kısım var.
0: Ve tabii kendi içlerinde birçok farklılıklar içeriyorlar. Çünkü diğer uluslardan gelen Hristiyanlar bir şekilde farklı bir geçmişten geliyorlar.
1: Evet.
0: Yahudi kökeninden gelip de Hristiyan olanlar da çeşitli konularda kendilerini diğerlerinden üstün görüyorlar ve böyle bir çatışma söz konusu.
1: O zaman bu mektubu anlamak istiyorsak biraz hikayeyi bilmemiz lazım. Kilisenin hikayesi. O zaman kilise nasıl kuruldu? Büyük ihtimalle Pentekost'tan sonra, yani Kutsal Ruh'un güçlü bir şekilde inmesinden sonra, hatırladığımız gibi elçiler farklı dillerde konuşmaya başlıyor ve orada çeşitli kişiler, hacda olan kişiler iman ediyor. Yeruşalim'e hac için gelmiş kişiler. Onlar kendi memleketlerine dönüyor ve kiliseler kuruyorlar veya topluluklar kuruyorlar diyebiliriz.
0: Aslında bu mektubun özel bir tarafı da belki de odur. Çünkü Paulus genellikle yazdığı mektuplar kendi kurduğu kiliselere yönelik.
1: Evet, Roma Kilisesi'ni tanımıyor.
0: Evet, Roma Kilisesi tanımadığını mektubun içeriğinden görebiliyoruz. Aslında Roma'ya gitmeyi arzuluyor ve bir anlamda Roma Kilisesi'nde orada bir anlamda orayı bir üs olarak kullanmayı ve onların desteğini de arzuluyor ve bunu istediğini de söylüyor. Dolayısıyla belki dinleyicilerimize bunu söylemek gerekiyor. Paulus'un yazdığı mektupların büyük bir kısmı kendi kurduğu kiliseler olmakla beraber Roma Kilisesi'ni tanımıyor duyumlar sonucunda.
1: Ve belki bundan dolayı Paulus'un en uzun mektubu bu mektuptur. Çünkü özellikle giriş kısmı çok uzun. Yani varsayın ki tanımadığınız bir kişiyle yazışıyorsunuz. İlk önce kendinizi tanıtmanız lazım. Bir nevi birinci bölümde yaptığı bu. Yani sanki bir CV veriyor. İşte ben Paulus'um, Mesih'in kölesiyim. Efendim şöyle şöyle elçi olarak atandım, görevim şudur, misyonum budur gibi adeta sanki bir CV paylaşırcasına
0: evet,
1: hem kiliseyi de, kendi biyografisini anlatıyor.
0: Hem de bir anlamda orada kendi yani Hristiyanlığa bakış açısını bir anlamda hani bugün Hristiyanlık olarak söylüyoruz ama o gün Mesih'e iman etmenin ya da Mesih'in müjdesinin bakış açısını da ortaya koyduğu o ilk bölümler. Yani ben duruma böyle bakıyorum, sizin de birim, ben de buyum. Yani diye başlıyor.
1: Aynı takımdayız, aynı ailenin bir parçasıyız gibi. Yani düşmanlık için yazmıyorum, gönlünüzü kazanmak için yazıyorum şeklinde. Şimdi dedik ya biraz hikayeyi bilmek lazım kilisenin. Şimdi 49 senesinde Roma Kilisesi'nde bir dönüm yaşanıyor, bir dönüm noktası yaşanıyor. Claudius adında bir imparator Roma şehrinden Yahudileri kovuyor. Ve bunu hem Roma kayıtlarından biliyoruz çünkü Suetonius adında bir tarihçi bundan bahsediyor. Ama aynı zamanda Elçilerin İşleri 18. bölümün ilk ayetlerinden de biliyoruz. Çünkü Luka bize anlatıyor ki Akvila ve Priskila Roma'dan kovulduktan sonra Pavlus'la buluştular. Dolayısıyla orada öğreniyoruz ki Yahudiler Roma'dan kovuluyor. Sebebi nedir? Büyük ihtimalle her farklı şehirde olduğu gibi İsa'nın haberi yayıldıkça Yahudiler arasında kavgalar çıkmaya başladı ve bunun sonucunda belki imparator dedi yeter artık ben hepinizi tek vuruşta
0: sürüyorum
1: kovuyorum şeklinde. Dolayısıyla Yahudiler çıktığında kiliseden kilisede bir boşluk oluştu ve liderlik açısından ve tabii ki bu yeni iman eden belki Latin veya Helen dediğimiz bu kişiler kiliseyi yürütmeye başladı. Fakat hikaye orada bitmiyor çünkü 54 senesinde bu sefer İmparator Neron bir hoşgörü fermanı yayınlıyor ve bu fermanla birlikte Yahudiler Roma'ya dönüyor. Şimdi burada oluşacak sıkıntıyı bir düşünelim. Çünkü Yahudiler çıktığında kilisenin liderliğini üstleniyorlardı ama şimdi döndüklerinde başka kişiler var. Şimdi doğal olarak bu çıkan liderlik o hakkını geri isteyecek. Yani biz yönetiyorduk zaten. İstemediğimiz halde buradan kovulduk ama şimdi geri dönebiliyoruz. Bize tekrar lütfen bu yetkiyi verin veya sizden almamız lazım şeklinde. Orada kalan yerel imanlılar ise tabii ki karşı çıktılar ve dediler ki yok yani bu Tanrı'nın bir planıydı, Tanrı'nın bir tasarısıydı diyelim böyle olması. Dolayısıyla bizim devam etmemiz daha uygun. Demek ki burada özellikle kilisenin yönetimi hakkında bir sıkıntı var. Kim Rab kimi seçti? Yani burada biraz da seçilmişlik konusuna giriyoruz ister istemez.
0: Zaten ki,
1: özellikle
0: var.
1: Özellikle 9 ve 11 bölümleri arasında Pavlus bundan bahsedecek. Rab kimi seçti? Yani Yahudileri mi seçti Tanrı halkını yönetmesi için yoksa gayri Yahudileri, yabancıları mı seçti Tanrı halkını yönetme açısından? Pavlus bu konulara değinecek. Ama bunu çok ustaca bir şekilde yapıyor. Çünkü dediğim gibi iki tarafa da hitap ettiği için ilk 3 bölümde aslında Pavlus iki tarafa yanlış olduklarını ifade ediyor. Yani ikisinin de günahı aynı. İkisi de kibir yapıyor.
0: Evet ve yargı koyuyorlar.
1: Ve birbirine yargılıyorlar.
0: Zaten ikinci bölüm bir şekilde onunla başlıyor. Sen başkasını yargılayan kim olursan ol özrün yok diye söze giriyor bir anlamda. Ve bir anlamda hani başta söylediğin gibi o arabuluculuk olayı orada yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.
1: Evet yani aslında ikisinin günahı aynı. İkisi kibir yapıyor. İkisi gurur yapıyor ve Pavlus iki tarafın da bu konudan sakınmalarını istiyor. Çünkü şöyle bir gerçek var. Özellikle ilk bölümde bunu görüyoruz. Çünkü ilk bölümde nasıl Helenlerin ve putperestlerin kibirden dolayı Tanrı'dan uzaklaştıkları ve Tanrı yerine başka şeyleri putlaştırmaya başladıklarını, kendi bedenleri olsun veya yaratılan başka şeyleri olsun. Onun için Pavlus çok temkinli.
0: Üçüncü bölümde de bu sefer Yahudiler için
1: evet,
0: aynı
1: evet,
0: şey başlıyor.
1: İki tarafı yani. İçin. Yani ilk önce Romalılara bir hitap var. Diyor ki aman aman yani dikkat edin çünkü atalarınız da kibir günahına düştü ve onların kibir günahı onları tanrısız yaptı.
0: Evet.
1: Ama hemen sonrasında ikinci bölümde ve üçüncü bölümde Yahudilere hitap ediyor.
0: Sen kendini üstün zannediyorsun.
1: Ve aynen evet. Yani tamam doğru biz belki putperest değiliz ama eğer kibir işliyorsak putperestlerden pek farkımız yok. Çünkü bu sefer biz kendimizi Tanrı yerine koyuyoruz başkalarını yargılarken. Yani onun için üçüncü bölümün 23. ve 24. ayeti bir önemli bir ayet, çok bilinen bir ayet diyor ki Pavlus çünkü herkes günah işledi. Ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kıldı. Yani Tanrı'nın önünde haklı biri yok. Bunu demeye getiriyor Pavlus. Çünkü her iki taraf kendi haklılığını savunuyor. Kendi kendini meşrulaştırmaya çalışıyor diğerinin önünde. Biz daha doğruyuz, onlar daha yanlış. Paulus diyor ki kusura bakmayın, hepiniz yanlışsınız. Hepiniz kibir yapıyorsunuz.
0: Bu da ciddi bir teolojidir. Çünkü aslında yaratılıştan başlayarak, günahın ortaya çıkışından başlayarak Hristiyan teolojisinde bütün peygamberleri de içine alan, yaşamış her kişiyi işine alan bir sözcük. Yani herkes günah işledi derken orada bundan bahsediyor. Yeri gelmişken onu söyleyelim. Bir anlamda hani dedik ya, büyük bir teoloji kitabıdır bir anlamda. Hristiyan teolojisini anlatan bir kitaptır. Bir şekilde Hristiyanlığın günaha bakışını da görebiliyoruz bu ayetlerden diyelim. Parantezi kapatalım ve devam edelim.
1: Tabii şimdi bu teşhisi koyduktan sonra, yani sizin probleminiz bu, sizin hastalığınız bu. O zaman dördüncü bölümden itibaren Paulus ilaçtan bahsedecek. Yani günaha olan ilaç nedir? Kibire olan ilaç nedir? İman. O zaman dördüncü bölümden itibaren özellikle İbrahim'in imanından
0: örnek alarak
1: bahsetmeye başlayacak. Yani çok ilginç, çünkü İbrahim yaptığı herhangi bir faaliyetle Tanrı önünde salih kılınmadı. O iman etti ve bu imanı ona doğruluk sayıldı diyor Paulus. Ve çok ilginç ki ne zaman doğru sayıldı? Sünnet olmadan önce. Çünkü İbrahim ne zaman iman ediyor Tanrı'nın vaatini? 12. bölümde iman ediyor.
0: Yaratılış 12. bölümde.
1: Ama sünnet olayını 3 bölüm sonra görmekteyiz. Evet. Dolayısıyla daha sünnet olmadan iman etmişti ve bu imanıyla salih sayılmıştı.
0: Evet, bu ona doğruluk sayıldı diyor kutsal kitap.
1: Doğruluk sayıldı
0: evet.
1: Diyor kutsal kitap. Dolayısıyla ortak noktaya getirmeye çalışıyor her iki topluluğu. Bizim bu ortak imana odaklanmamız lazım.
0: Evet, bu aklanmışlık durumu, Tanrı tarafından aklanma durumu söz konusu. Kişilerin bireysel olarak yaptıkları iyi ya da doğru olma yöntemiyle değil, imanla bir aklanmanın söz konusu olduğu ve ilacın bu olduğunu da Paulus ortaya koyuyor. İlginç de, çünkü İbrahim önemli bir karakter olmasına rağmen bir şekilde atadır, iman atası olarak da ortaya çıkıyor. Bununla beraber büyük bir örnek teşkil ediyor. Yaptığımız hiçbir iş Tanrı'nın gözünde bizi aklamaya yeterli değildir. İbrahim aklanmadıysa kaldı ki biz kimiz noktasına getiriyor.
1: O zaman 5. bölüme geldiğimizde Paulus özellikle bu imanın hayatımıza getireceği etkisinden bahsediyor. O zaman bu iman iki boyutta işliyor hayatımızda. Yaşamsal boyut diyebileceğimiz bir boyutu var. Çünkü biz iman ettiğimizde İsa'nın ruhu içimizde yaşamaya başlıyor ve bizi sevgisiyle bütün o pisliklerden ve günahlardan arındırıyor. Ama aynı zamanda iman etmenin bir hukuki boyutu var. O da nedir? Tanrı'nın adaleti önünde biz aklanıyoruz ve Tanrı ile barışıyoruz. Neden? Çünkü Mesih'in bizim yerimize ceza aldığına iman ettiğimizde
0: kefaret
1: ödüyor. Yani şöyle bir şey var. Tanrı kirli bir kulunu kabul edemez. O kulun aklanması lazım ki Tanrı onu kabul edebilsin.
0: Kişisel bir ilişkiyi sürdürebilmesi için. Aden evet. Bahçesindeki aslında o ilişki öyleydi. Günahtan önce Tanrı ile kişisel bir görüşme söz konusuydu. Aden Bahçesi de bu dünyadaydı zaten. Fakat günahın ardından kirli olan insanla kutsal olan Tanrı'nın bir arada olabilmesi mümkün değildi. Bu yüzden bir kopuş meydana geldi. Bir anlamda İsa Mesih bu barışı sağlıyor, bu köprüyü sağlıyor. Çarmıh ödediği o kefaretle. Ve biz artık tekrar Tanrı'yla barış mı sayılıyoruz? Bu Tanrı'nın adalet sistemi içerisinde önemli bir nokta.
1: Evet. Şimdi tabii burada özellikle 6. bölümde Paulus bir parantez açacak. Çünkü
0: hem de Türkiye'de çok konuşulan bir konu üzerinde parantez açıyor. Günah konusunda.
1: Evet. Yani çünkü şöyle, şimdi dedik ya, iki tane kısım var kilisenin içerisinde. Paulus işte imanla kurtuluşu vurguluyor, lütufla kurtuluşu vurguluyor. O zaman belki bir kısımdan şöyle bir itiraz gelebilir. Peki madem kurallarla değil, şeriatlarla değil de lütufla kurtuluyoruz. O zaman istediğimiz gibi yaşayabilir miyiz? Günah işleyebilir miyiz?
0: Şimdi burada bir parantez açayım. Türkiye'de de çok fazla var bu yargı. Özellikle kiliselerimizi ziyaret eden insanların birçoğunda o ön yargı var. İşte kilisedeki bayanlara baktıklarında bir ön yargıyla bakıyorlar. Kilisedeki erkeklere baktıklarında bir ön yargıyla bakıyorlar. Gençlerimize, çocuklarımıza baktıklarında bir ön yargıyla bakıyorlar. Sebebi bir anlamda işte bu ne yazık ki Amerikan filmleri, işte televizyondaki filmler. Hristiyan yaşamını oradan görüyorlar ve düşünüyorlar ki Hristiyan yaşamı bu şekildedir. Evet, lütufla kurtulduk. Tanrı bizi lütufla kurtardı. O zaman canımın istediğini yapabilirim. İsa zaten benim yerime öldüyse o zaman ben istediğim gibi davranabilirim gibi bir algı var insanlarda.
1: Şimdi şöyle,
0: ama çok büyük bir hatadır, çok büyük bir yanılgıdır bu.
1: Evet, yani o zaman burada birkaç kelime açmak lazım. Yani iman ne demek? Çünkü biz iman kelimesini işittiğimizde, hele hele Türkiye gibi bir kültürde, sanki kelimeyi şehadetten bahsediyoruz gibi bir algı oluşuyor. Yani ben bir dua ettim, bir Kur'an'ı kabul ettim, artık iman ettim. Yok, o değil. Yani iman kelimesi özellikle kutsal kitabın orijinal dillerinde güven kelimesi veya sadakat kelimesiyle çok benzer noktalar taşıyor. Dolayısıyla burada ilişkisel bir güven, ilişkisel bir sadakattan bahsediyoruz iman dediğimizde. Bir bağlılıktan, bir gönül bağlamaktan bahsediyoruz. Şimdi Pavlus'un bu bahsettiğimiz soruya cevabı kesinlikle hayır. Yani madem ki Tanrı bizi sevgisiyle, lütfuyla kurtarıyor, istediğimiz gibi yaşayalım mı? Kesinlikle hayır. Neden? Ve üç tane örnek veriyor. Vaftiz örneği, kölelik örneği ve evlilik örneği. O zaman bu üç örneğin aslında benzer noktaları var. Hepsimiz de kendi nefsimize ölüp başkası için yaşamak var. Yani mesela vaftiz olduğumuzda bir Hristiyan suya batırılırken ne ima ediliyor? Artık ben eski hayatıma, eski kimliğime öldüm, gömüldüm Mesih'le beraber. Sudan çıkarıldığımızda artık yeni bir kimliğe merhaba diyoruz.
0: Mesih'le beraber,
1: Mesih'le beraber yeni bir hayata. Evlilik örneğine baktığımızda, evlilik merasiminde ne oluyor? Artık ben eski kimliğimi gömüyorum, hani bir bekar olarak, ve yeni bir antlaşma kimliğine giriyorum. Bu yaşadığım yeni kişiyle beraber. Veya kölelik örneğine, şimdi kölelik örneği o zaman için güncel bir örnekti. Bizim için belki uzak bir örnek, ama o dönemde bir köle bir efendisinden kurtarıldığında başıboş gezmiyordu. Başka bir efendisine kulluk ediyordu. O zaman bir köle pazarı örneği vardır. Mesela köle pazardan fidyeyle satın alınır. Niye satın alınır? İstediği gibi yaşaması için mi? Yok. Onu köle pazarından kurtaran efendisini mutlu etmek için. Yani dolayısıyla öyle benzerlikler görüyoruz. Yani Tanrı bizi şeriatın veya günahın köleliğinden kurtarmak istiyor ve bizi doğruluğun köleleri yapmak istiyor, diyor Pavlus. Yani dolayısıyla şöyle bir kavram da var. Aslında hiçbirimiz tam olarak özgür değiliz. Yani ya Rabbin kölesi olabiliriz, doğruluğun kölesi olabiliriz, ya da günahın ve şeytanın kölesi olabiliriz. Arası yok, ortası yok kutsal kitabın görüşüne göre.
0: Dolayısıyla İman kavramını doğru bir şekilde anlamaları, bu iki grup arasındaki yaşanan gururdan kaynaklanan, kibirden kaynaklanan sorunların üzerinde örnekler vererek konuşuyor. Ve tabii ilk bölümü kendisini tanıtmakla başlıyor diyelim. Kısa bir araya gideceğiz. Başta söylediğimiz gibi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Efendim kısa bir ara rica ediyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bugün Romalılar mektubu üzerinde konuşuyoruz. Paulus'un yazmış olduğu Romalılar mektubu, Roma Kilisesi, Roma'daki kiliseye yazılmış bir mektup. Bir anlamda bu kardeş tartışmasını, çelişkisini ortadan kaldırmayı amaçlayan ve Paulus'un yapacağı ziyaret için kendisini tanıttığı bir ön hazırlık niteliğinde bir mektup olarak ilk bölümde söyledik. Birkaç detay üzerinde konuştuk. Şimdi ikinci bölüme başlarken özellikle elçilerin işlerinde başlayan, aslında İsa'nın göğe yükselişiyle başlayan Kutsal Ruh'un kilise üzerine gelişi ve Kutsal Ruh'un yönlendirişi sık sık değindiğimiz konularda. Elçilerin işleriyle ilgili bölümü dinleyen dinleyicilerimiz oradan hatırlayacaklardır. Romalılarda da aslında benzer bir şey görüyoruz. Özellikle Paulus'un kendi dinini oluşturmaya çalıştığını iddia eden bir takım kişiler için de bir şekilde bu açıklayıcı bir bilgi olacaktır. 8. bölüme geldiğimizde orada Kutsal Ruh'un varlığı üzerinde konuşmaya başlıyor Paulus.
1: Evet. Yani çok özet bir şekilde ana hatları açıklayacak olursak, iki kavgalı taraf, iki kavgalı tarafın aslında problemi aynı. İki taraf da gurur yapıyor, kibir yapıyor. Zaten ilk üç bölümde Pavlus'undan bahsediyor. Bu kibire çare ne? Ortak yönlerini keşfetmek ve imanda, aynı imanda temellenmek. Dolayısıyla hastalığı kibir olarak görüyorsak ilaç da imandır. Ama İmanın içerisinde etkin olan şey ne, madde ne? O da Kutsal Ruh. Yani ben özellikle bu hastalık örneğini kullanmayı seviyorum. Çünkü bence günah bir kanser gibi veya bir virüs gibi hayatımızda. Paulus diyor ya, ben istediğimi yapamıyorum şeklinde bir feryadı var. O zaman anlıyorum ki bende etkin olan başka bir yasa var vücudumun içinde. Yani sanki bir virüs bizi kendi kontrolüne almış, buna günah diyebiliriz ve bundan bir türlü kurtulamıyoruz. Ama aslında bir kurtuluş yolu var. O kurtuluş yolu nedir, o ilaç nedir? İmandır ve bu imanı etkin kılan nedir? Kutsal Ruh'tur. Yani ilacın içindeki etkin madde. O zaman biz iman ettiğimizde ve Kutsal Ruh'u aldığımızda Kutsal Ruh sanki bu virüsü öldüren bir antibiyotik gibi vücudumuzun içinde, hayatımız içinde işliyor ve bu şekilde bizim de tabiatımız değişiyor. Ve çok ilginç, çünkü Kutsal Ruh'tan sürekli beslenmek lazım ki kişi sağlıklı bir hayat sürdürebilsin. Onun için Paulus diyor ki aslında yasadan sakınmamız lazım. Ne açıdan yasadan sakınmamız lazım? Yani yasa iyi, şu şekilde iyi. Bize belirli kurallar veriyor. Tanrı'nın hangi ahlak standartlarını bizden beklediğini söylüyor. Fakat eğer sadece yasadan besleniyorsak bu benliğimiz için kötü. Yani bir örnek kullanacak olursak kanser hücresi, kanser hücresini beslemek istiyorsak bol bol şeker verin, bol bol karbonhidrat verin, gittikçe kuvvetlenir. O zaman bizim tabiatımız da böyle. Sürekli tabiatımızı yasayla şekillendirmeye çalışıyorsak sanki biz o virüsü besliyoruz. Benliğimiz aslında Tanrı'dan daha fazla uzaklaşıyor. Dolayısıyla çare nedir? Çare hayatımızı Kutsal Ruh'la daha fazla doldurmaktır. Ve bunu yaptığımızda tabiatımız değişiyor. Çünkü içimizde bir umut doğuyor. Kutsal Ruh hayatımıza rehberlik ediyor. İsa'nın benzeyişine bizi karakter açısından değiştiriyor. Bize temiz bir vicdan veriyor. Ve bizi Tanrı'nın sevgisine bağlı kılıyor. Onun için Paulus'un meşhur bir söz vardır. Beni Tanrı sevgisinden ne ayıracak? Hiçbir şey ayıramaz. Çünkü Tanrı'nın ruhu bende etkin.

0: De orada 8. bölümde benlik ve kutsal ruh tercihleri üzerinde de konuşuyor Paulus. Tabii dediğim gibi her detayı konuşamıyoruz ama işte benliğe uyanlar kendi arzularının peşine giderler ama kutsal ruha uyanlar Tanrı'nın istemlerinin peşine giderler. Dolayısıyla kiliseyi buna özendiriyor. Kendi benliğinizin, kendi gururunuzun, kendi kibirinizin ardından değil de bir anlamda kendinizi yok sayarak kutsal ruhun yönlendirmesiyle diğeri için yaşamayı öğrenme konusunda da onları yönlendiriyor.
1: Evet ve bundan sonra Paulus asıl belki problem kısmı olan işte bu seçilmişlik mevzusuna giriyor. 9 ve 11 bölümleri. Hani iki tarafta diyordu ya, yok ben seçilmişim, yok sen seçilmişsin şeklinde bu seçilmişlik konusunu kullanarak kilisede aslında kendilerinin liderlik yapması konusunda şey yapıyorlardı, iddiada bulunuyorlardı. Ve nasıl günah konusunda Paulus yaptıysa bu kısımda da ilk önce Paulus Romalılara hitap ediyor 9. bölümün ilk ayetlerinde.
0: Diğer uluslardan iman
1: Diğer
0: edenlere evet.
1: uluslardan daha sonra da Yahudilere hitap edecek. O zaman buradaki önemli olan şey ne? Paulus soylardan örnek veriyor. Ve ilginç bir şey var eski antlaşmada. Genellikle soy kayıtlarına baktığımızda ailenin ismi veya mirası büyük oğlandan değil küçük oğlandan devam ediyor. Yani bir örnek vermek gerekirse İbrahim'in ilk doğanı İsmail'di ama aile ismi ve mirası İshak'tan devam etti. Veya İshak'ın çocukları var Esav ve Yakup. İlk doğan Esav'dı ama aile mirası kimden devam etti? Yakup'tan devam etti. O zaman bunu bir örnek olarak kullanıyor. Yani miras küçüğünden devam etti. Neden? Çünkü ilk doğan Tanrı'nın vaadini hor gördü. Benzer şekilde şimdi Tanrı diğer uluslarda işliyor. Çünkü Yahudi halkı yani belki Tanrı'nın seçmiş olduğu ilk halk diyelim. Onun vaatlerini hor gördü. Mesih'in vaadini hor gördü. Onun için Tanrı şimdi diğer ulusları kullanarak kendi müjdesini ve kendi haberini dünyaya ulaştıracak. Şimdi tabii burada bir itiraz söz konusu olabilir. Çünkü kimisi diyebilir ki peki Tanrı bu yabancı ulusları seçmekle haksızlık mı yaptı şeklinde. Bu da Yahudilerin bir itirazı olabilir ama Paulus diyor ki yani kil çömlekçiliği nasıl meydan okuyabilir? Yani eğer Tanrı bazı kapları onurlu işler için bazılarını ise bayağı işler için kullanıyorsa buna itiraz edecek hakkımız yok. Çünkü çömlekçi özgürdür, dilediği gibi yapar, dilediği gibi işler. Dolayısıyla biz Tanrı'ya deme hakkımız yok. Sen işleri yanlış yapıyorsun. Biz bilmiyoruz. O bütün tabloyu, o bütün resmi görüyor. Biz bütün resmi göremiyoruz.
0: Tabii özellikle bu 9. bölümde ve 10. bölümdeki konular kilise tarihi boyunca da birçok defalar konuşulup çeşitli bana göre kişisel görüşüm yersiz tartışmalara gitmiş. Özellikle bu seçilmişlik konusu üzerinde kimin seçildiği, nasıl seçildiği gibi konular çok var. Programda bunlara çok fazla girmemeyi tercih ediyoruz. Çünkü bir noktaya ulaşacak cevaplar değil bazıları. Ve bunu Tanrı'nın hikmetine bırakmak gerekiyor bir noktada. Tabii ki bu Hristiyan teolojisini etkileyen bir konu da değil bir anlamda. O nedenle o inanç hepimizi ortak kılan o inanç bildirgemiz de bir değişikliğe sebep olmadığı için biraz bunların üzerinden geçiyoruz. Hem de zamanda bunun için biraz kısıtlı. Ve
1: Evet.
0: arkasından da İsraillere hitap etmeye başlıyor Paulus.
1: Evet, yani Yahudilere hitap ediyor. Yani biz kimiz ki Tanrı'ya ne yapacağını söyleyebiliriz şeklinde. Daha sonra Romalılara hitap ediyor. Özellikle 10 ve 11. bölümün geri kalanında. Romalılarda da şöyle bir tehlike var. Yani siz de aman şu duruma düşmeyin. Ha, Tanrı Yahudileri reddetti, bizi seçti filan falan. Siz de kibir günahına kapılmayın yalnız. Yani çünkü nasıl ki bir ağaç düşünün. Bu ağacın dalları varsa ve Tanrı çürük dalları kestiyse sizi de kesebilir. Yani aynı günaha düşecek olursanız bu kibir günahına.
0: Bütün bu süreç içerisinde Paulus'un aslında ne kadar hikmetli ve bilgeli olduğunu görebiliyoruz. Yani bunu aslında bir insanın üstünde bir kutsal ruhun bilgeliğiyle yazıldığı da ortada. Çünkü iki hassas grup, iki hassas denge ve Paulus bütün mektup boyunca bu dengeyi korumaya çalışıyor ve aynı zamanda söylenmesi gereken, asıl odaklanılması gereken konular üzerinde de her iki tarafı da uyarıyor bir
1: Evet.
0: şekilde. Ve hatırlayalım ki Paulus bu kilisedeki insanlarla tanışmış biri değildi. Dolayısıyla aslında çok riskli de bir iş yapıyor. Yine de kutsal ruhun gücüyle bunu gerçekleştirebiliyor.
1: Yani ve önemli bir şey de altını çizmemiz lazım. Yani burada bizi seçilmiş yapan etnik kökenimiz değil. Yani burada insanları seçilmiş yapan, yani seçilmişli bir gemi olarak düşünebiliriz. İster Yahudi ister yabancı olalım hiç fark etmiyor. İmanla aynı geminin mürettebatı oluyoruz. Aynı geminin üyeleri oluyoruz.
0: Markos 16. bölümün sonunda 16. bölümde İsa söylüyor. Gidin bütün yaratılışa müjdeyi duyurun diyor.
1: Evet, burada anlamamız gereken şey yani Tanrı fiziki bir İsrail kurmakla ilgilenmiyor. Onun ilgilendiği şey ruhsal bir halk kurmak. Ve bu halkın içerisinde ister Yahudi olsun, ister Türk olsun, ister İspanyol olsun, hangi ulusla olsun fark etmiyor onun için. Çünkü aslında hepimiz Tanrı gözü önünde çocuklarız. Hepsi aynı babadan geliyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla Tanrı hiçbir şekilde etnik ayrımcılık da yapmıyor.
0: Evet, Tanrı'nın bakış açısında zaten böyle bir şeyin olması da çok mümkün değil. İsa'nın da öğrencilere bu buyruğu verirken, dünya bütün yaratılışa müjdeyi duyurun buyruğunu verirken vurgulamak istediği de müjdeyi duyurun değil, uluslara müjdeyi duyurun şeklinde evet. Olduğunu da görebiliyoruz.
1: Ve bununla beraber aslında Romalıların son kısımlarına 12. bölümden 16. bölümü olan kısma geliyoruz. Ve burada Paulus tek bir beden olarak nasıl yaşamalıyız? Bizim imanlar olarak sorumluluğumuz nedir? Özellikle sevgi ve barış hayatı
0: ve nasıl yapılır? Kutsal bir yaşam üzerinde.
1: Ve kutsal bir hayat nasıl sürdürülür? Çünkü amaç bu. Yani Tanrı'nın amacı bütün uluslardan insanları kendisine çekerek yeni bir halk kurmak ve eğer ki biz birbirimizle barışçıl bir şekilde ve sevgi çerçeve içerisinde yaşamayı bilmiyorsak o zaman başkaları da İsa'yı tanıyamayacak. Bu önemli bir husus.
0: Bu çok önemli. Hem kilise içerisinde hem de kilisenin toplum içerisindeki rolü üzerinde de konuşuyor Paulus. Ve özellikle 12. bölüm 19. ayetler 20. ayetler çok önemli. Genel Hristiyanlara yönelik genel bir yargıyı da ortadan kaldıran öğretici ayetler aslında. Diyor ki sevgili kardeşler kimseden öç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Bu önemli bir öğreti. Diyor ki Rab diyor ki öç benimdir ben karşılık vereceğim. Dolayısıyla bir Hristiyan öç alamaz.
1: Evet dahası var. Mesela 13. bölümün ilk ayetlerinde diyor ki yönetimlere boyun eğmek lazım. Yani bir Hristiyan için devlete karşı isyan düşünülemez. Yani
0: söz konusu değil evet.
1: Söz konusu değil yani böyle yapıyorsa demek ki Hristiyan değil. Çünkü buradaki ilkelere uymuyor evet. Bu kişi. Kul hakkı yememek, borçlarımızı ödemek.
0: Düşmanların acıkmışsa onları doyur, evet, susamışsa su ver gibi buyruklar.
1: Gece çılgınca eğlenen ve sarhoş olanlar gibi değil diyor ışık çocukları gibi. Yani gizli yönü olmayan, dürüst kişiler, sözü özü aynı olan kişiler. Ve bu çok ilginçtir çünkü bunlar ne zaman yazılıyor? Bu mektup ne zaman yazılıyor? Nero'nun imparator olduğu bir dönemde. Yani Nero'nda
0: korkunç bir dönemde.
1: Korkunç bir şeydi. Yani diyebilirsiniz ki nasıl olur böyle şey ama Tanrı devletleri kurmak veya bölmekle değil Tanrı'nın ilgilendiği şey insanın yüreği ve insanı kendisiyle barıştırmak. Bu çok önemli.
0: Bakış açısı aslında şöyle olması gerekiyor. Zaten Tanrı bütün yönetimlerin üstünde olandır. Yani bütün yönetimler Tanrı'nın eli altındadır bir anlamda. Dolayısıyla bir Hristiyan'ın bakış açısı üzerinde duruyor. Aynı zamanda kilise içerisinde sorun yaratabilecek başka konular da vardı. Özellikle bu yiyecek içecek meseleleri vardı. Onlara da değiniyor 14. bölümde. Zira Yahudiler için çok önemli konulardı. Özellikle Leviler'de sık sık kayda alınan bazı işte hayvanların etini yenmemesi gibi yahut da bazı hayvanlara dokunulmaması gibi, bazı içeceklerin ellenmemesi gibi. Dolayısıyla iki kültür arasındaki o kültür farklılığından oluşan temel noktalar da vardı. Bunların da herhangi bir sorun oluşturmaması gerektiğini yine de aynı bakış açısıyla yani eğer bu kardeşime bir zarar verecekse de onun tökezlemesine sebep olacaksa o zaman bundan vazgeçmeliyim. Yani önemli olan bu dünyada ne yiyip ne içtiğim değil daha önemli olan bir canın Mesih'te olması.
1: Şimdi bu bir kiliseye üye olduğumuzda hepimizin çektiği sıkıntılardan bir tanesi. Çünkü kilise dediğimiz homojen bir yer değil. Yani farklı kültürel birikimlerden gelen, farklı inanç geçmişlerinden gelen, farklı maddi standartlarda yaşayan, sosyal tabakanın farklı kesimlerinden gelen insanlar var. O zaman kiliseye geldiğimizde şeytanın her zaman bir ayartması nedir? İnsanları, bizim gibi olmayan insanları yargılamak değil mi? Ama aslında kilise öyle bir yer olmalı ki hangi etnik gruptan olsun, hangi sosyal tabakadan olsun, hangi felsefe veya politik bakış açısına sahip olsun, hepsinin aslında birbirini sevdiği ve Mesih'te odaklandığı bir ortam olması lazım. Zaten insan bunu görünce diyor ki, burada farklı bir şey var. Yani ben kendi kilisemden bahsedeyim. Bizim kilisemiz böyle. Yani farklı inanç geçmişlerinden, farklı etnik kökenlerden gelen insanlar var.
0: Evet, her kilise aslında.
1: Evet ve insanların şaştığı şeylerden bir tanesi, bu kadar zıt olan hani insanlar nasıl böyle iyi anlaşıyorlar? Nasıl birbirini sevebiliyorlar? Nasıl birbirine hizmet edebiliyorlar? Bence müjdenin en güçlü mesajı da bu.
0: Paulus'un zaten Romalılar 15. bölümde 5. ve 6. ayette bunun sırrını da veriyor. Diyor ki, sabır ve cesaret kaynağı olan Tanrı sizleri Mesih İsa'nın isteğine uygun olarak aynı düşüncede birleştirmesini dilerim diyor.
1: Evet,
0: dolayısıyla
1: yani
0: biz o Mesih İsa'daki düşüncede birleştiğimiz için bütün bu farklılıklarımıza rağmen Tanrı'nın halkı olabiliyoruz.
1: Ve aslında Roma Kilisesi'nin ihtiyaç duyduğu şey bu. Yani aslında bir birlik olduklarını hatırlasalar, kardeşini sevmeleri gerektiğini hatırlasalar böyle sorunlar yaşamayacaklar. Zaten Paulus'un son öğütlerinden bir tanesi diyor ki, birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Yani hadi bu ayrıntıları bırakın. Yanaktan birbirinizi öpün. Değil mi? Yani siz kardeşsiniz.
0: Barışın.
1: Barışın. Yani
0: evet.
1: Bu tarz kavgalar filan size yakışmıyor.
0: Evet. Ve temel nokta şudur. Evet. Yani birlikte Rab'bi yüceltmeleri gerekiyor. Orada kilise buluştuğunda kilisenin içerisindeki sorunlar ortadan kalkmış oluyor. Şimdi bu mektupların hepsinde Elçilerin İşleri bölümünde biraz konuştuk. Mektupların hepsi kiliselerdeki çeşitli sorunlara değinen, o sorunları çözmeye yönelik yazılmış mektuplardır. Ve aynı zamanda şunu da söylemek gerekiyor. Bu mektup Romalılara yazıldıysa o zaman sadece Roma'daki kiliseyi ilgilendiren sorunlar mıdır? Hayır. Tam tersi, bu mektuplar çoğaltılarak işte çeşitli ticaret sebebiyle, turistik sebeplerle Roma'yı ziyaret eden Hristiyanlarca alınıp, kopyalanıp kendi kiliselerine götürüldü ve okundu. Şimdi aradan yaklaşık 2000 yıl geçiyor ve bugün bakıyoruz kilisedeki sorunlar, benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Ve bu anlamda Romalılar mektubu olsun, diğer bütün mektuplar olsun, kilisenin iç işleyişinde bugün büyük bir rol oynuyor ve neyi ne şekilde yapmamız gerektiği ya da hangi soruna nasıl cevap vermemiz gerektiği üzerinde de bize büyük bir öğreti veriyor.
1: İşte bundan dolayı bu yazılar zamansızdır. Yani çünkü zaman, mekan sınırı olmadan hepimizin yaşadığı ortak problemlere hitap ediyorlar.
0: Ve bu da kutsal ruhun gücüyle ancak mümkün olabiliyor. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. O halde bugün Romalılar bölümünün sonuna gelelim. Yavaş yavaş programımızı bununla bitirelim. Bu çok değerli bir mektuptur. Gerçekten teolojik anlamda bir Hristiyan neye inanır, neye inanmalıdır, bir Hristiyan nasıl yaşanmalıdır, bütün detaylarıyla anlatan özel bir mektup bu Romalılar mektubu. Ve bu mektup bugün elimizde olduğu için de şükrediyoruz birlikte. Evet değerli dinleyiciler, sosyal medya hesaplarından soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa, görüşleriniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Bu bizi teşvik eder. Sormak istediğiniz her ne varsa yanıtlamak için de elimizden geleni yaparız. Aynı zamanda e-mail adresimiz soru@radyomaranata.com adresi. Lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki program 1. Korintliler mektubu. Heyecanlı da bir mektup aynı zamanda. Bir serinin ilk bölümü. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor.
0: Herkese merhaba, Laf Lafı Açtı'ya canlı yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, ben Aydın.
1: Evet, hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Ben de Semra. Bugün çok ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Ama önce hızlıca bir soruyla başlayalım istiyoruz.
0: Evet, yayınımıza böyle hızlıca başlamak istiyoruz. Şunu sormak istiyoruz aslında. Elbette biliyoruz ki bir telefon yere düşülüp çizilince değeri azalıyor. Ya da mesela bir araba kaza yapınca değeri düşüyor daha doğal olarak. Ve bunu satarken tabii ki daha düşük bir fiyattan satmak zorunda kalıyorsunuz ama. Peki insan hata yaptığında değeri azalır mı? Bugün bu soruyla başlamak istiyoruz. Buna evet ya da hayır diye yanıt verebilirsiniz. İnsan hata yaptığında değeri azalır mı? Size soruyoruz.
1: Evet, gerçekten cevaplarınızı merakla bekliyoruz. Mesaj kısmında bize yazabilirsiniz. Sorumuza evet, yani A evet ya da B hayır diye cevap verebilirsiniz. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum soruyu. İnsan hata yaptığında değeri azalır mı? Düşünceleriniz nedir? Merak ediyoruz.
0: Evet, ve tabii ki bizi nereden dinlediğinizi de yazabilirseniz çok seviniriz. Hangi ülkeden dinliyorsunuz ya da hangi şehirden dinliyorsunuz ya da ne yaparken bizi dinliyorsunuz yazarsanız çok mutlu oluruz. YouTube'dan yazan dinleyicilerimiz var. Ali Osman yazmış. Bandırma Kilisesi'nden selamlar kardeşler diye söylemiş. Bandırma'ya buradan selamlar olsun. Deniz Yolcusu selam demiş. Hoş geldiniz. Yasemin Hanım, iyi yayınlar, Rab emeklerinizi bereketlesin diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız. Bize yazabilirsiniz. Nereden yazabilirsiniz? youtube.com/radyomaranata adresindeki canlı yayınımızın sohbet bölümünden yazabilirsiniz. instagram.com/radyomaranata adresindeki canlı yayınımızın sohbet bölümünden de yazabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Size soruyoruz. İnsan hata yaptığında değeri azalır mı? Evet ya da hayır diyerek yanıt verebilirsiniz. Ve yanıtlarınızı birazdan okuyacağız aslında.
1: Evet, merakla bekliyoruz düşüncenizi. Lütfen evet ya da hayır cevabını, sizce size göre durum nedir, düşünceniz nedir belirtirseniz seviniriz. Aynı zamanda ilahilerimiz de var. Yine sizlere aslında 4 tane seçenek vereceğiz. Hangisini istiyorsanız bir anket düzenlenecek şimdi. Seçmenizi rica ediyoruz ve ilk ilahimize o şekilde başlamak istiyoruz. Sizin tercih ettiğiniz, seçtiğiniz ilahiyle başlamak istiyoruz. Ve aslında hangi ilahiler? Müthiş ve harika yaratılmışım ilahisi, sevgin ilahisi, yüce lütuf sesi tatlı ilahisi, baba senin sevgin ilahisi. Şu an ankette yayınlandı zaten. Hangisiyle başlayalım, hangi ilahiyle başlayalım? Lütfen seçerseniz ankette ona göre o ilahiyle devam edeceğiz.
0: Evet, şu anda YouTube'da youtube.com/radyomaranata adresinde aslında ilahi seçeneklerini bulabilirsiniz. Anketimiz orada mevcut. Anketimizden size en yakın ilahiyi seçebilirsiniz oradan. Müthiş ve harika yaratılmışım mı, sevgin mi, yüce lütuf sesi tatlı mı, yoksa baba senin sevgin ilahisi mi? Hangi ilahiye yer verelim? Şimdi o ilahiyi çalacağız. Yani sizin seçtiğiniz o ilahiyi çalmış olacağız. Şu an baba senin sevgin önde gibi duruyor. Baba senin sevgin ilahisi önde gibi duruyor şu anda. Dediğim gibi bu 4 ilahiden birini seçebilirsiniz ve birazdan aslında bu ilahiye yer vermiş olacağız. Bu esnada Yasemin Hanım da hayır cevabını vermiş. Yani insan hata yaptığında değeri azalır mı diye size soruyoruz. Yeni gelen dinleyicilerimiz hoş geldiniz. İnsan hata yaptığında değeri azalır mı? Evet mi? Hayır mı? Diye size soruyoruz. Ve aynı şekilde YouTube'da da anketimiz mevcut. Oradan da ilahi seçiminizi yapabilirsiniz. Şu an gördüğümüz kadarıyla baba senin sevgin ilahisi daha önde gidiyor. İsterseniz baba senin sevgin ilahisini dinleyelim. Ardından burada olacağız. Size soruyoruz. Lütfen bizimle kalın. İnsan hata yaptığında değeri azalır mı? Evet mi? Hayır mı? Yanıtlarınızı bekliyoruz. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan.

0: Evet kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Açtı canlı yayınındayız. Sizlerle birlikteyiz. Yayınımız başladı. Bir ilahiyle birlikte başladık aslında ve bugünkü sorumuz şuydu sizlere. Sizlerden güzel yanıtlar bekliyoruz aslında. İnsan hata yaptığında değeri azalır mı? Evet mi, hayır mı? Size göre aslında sizin fikrinizi soruyoruz. Bu konuda bize YouTube'dan yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden yazabilirsiniz.
1: Evet, aslında sorumuza cevaplar da gelmeye başladı. Lütfen cevap vermediyseniz sorumuza cevap da bekliyoruz sizlerden hala. İnsan hata yaptığında değeri düşer mi? Sizce nasıl durum? Yani sizin düşünceniz nedir? Lütfen cevap bekliyoruz sizlerden. Karşılıklı bir konuşma olsun istiyoruz program içerisinde. Sadece biz konuşmak istemiyoruz. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Yorumlara da bakalım istiyorum şimdi. YouTube'dan bizlere Reski selam, iyi yayınlar yazmış. Çok
0: selam,
1: teşekkür
0: Reski,
1: ediyoruz.
0: Selam Reski, hoş geldin.
1: Hoş geldin. Maya Stoyanova yazmış bizlere. Evet, aslında sorumuza cevap vermiş. Az önce sorduğumuz insan hata yaptığında değeri düşer mi diye sormuştuk. Ona cevap vermiş. Evet, değerli bence. Ben size Bulgaristan'dan sesleniyorum demiş. Bize Bulgaristan'dan yazıyormuş. Hoş geldiniz sizler de. Ali Osman Bey yazmış. İnsan hata yaptığında değeri azalır mı? Kutsal kitabın cevabı şaşırtıcı derecede nettir. Hayır demiş bizlere. Teşekkür evet. ediyoruz cevapladığınız için ve katıldığınız için.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten katılanlar için, burada olan herkes için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız. Tabii ki her zaman yaptığımız gibi ilk yazan kazanırı da hatırlatmış olayım. Bir ilahi isteğiniz varsa şu anda bize yazarsanız ilk yazan kişinin ilahi isteğine yer vermiş olacağız yayınımızda. Instagram'dan da yazabilirsiniz, YouTube'dan da yazabilirsiniz, onu tekrardan hatırlatmış olalım. Evet, size sormuştuk aslında, demiştik ki işte bir telefon yere düşüp çizilince değeri azalıyor ya da bir araba kaza yapınca değeri düşüyor. Peki insan hata yaptığında değeri azalır mı ya da değeri düşer mi? Bunu sormuştuk size. Sizler lütfen görüşlerinizi bize program boyunca yazmaya devam edin. Bizler bu konuda tekrar üzerinde düşünmeye devam edeceğiz. Belki ilk başta çoğumuz hayır yanıtını veriyor olabilir. Çünkü insanın değeri aslında bir eşyanın değeri gibi ölçülemez diye düşünüyoruz. Ama bazen hayatımıza baktığımızda tam tersine inandığımızı da görebiliyoruz. Evet, insan bir eşya değil, o değer kaybedemez diye düşünüyoruz ama belki eylemsel olarak ya da düşüncesel olarak tam tersini düşünebiliyoruz.
1: Evet, gerçekten öyle. Çünkü hata yaptığımızda çoğu zaman sadece yaptığımız şeyi değerlendirmiyoruz aslında. Bu noktaya dikkatle dinlemenizi istiyorum. Çünkü sizler de öyle misiniz ya da çevrenizde gözlemlediğiniz nedir merak ediyorum. Aslında kendimizi değerlendirmeye başlıyoruz. Nasıl böyle bir hata yaptım? Neden bunu başaramadım? Ben neden böyleyim gibi düşünceler aslında zihnimizde dönmeye başlıyor. Hı hı.
0: Ve aslında bu düşünceler zihnimizde böyle dönüp dururken biz de aslında belki önce şu soruya cevap bulmamız gerekiyor. Şu soruyu belki sormamız gerekiyor. Değer dediğimiz şey nedir? Yani değer ne anlama geliyor? Aslında değer baktığımız zaman bir şeyin ne kadar kıymetli ve önemli olduğuna dair verilen karşılıktır. Yani senin konumuna dair sana verilen karşılık. Yani maddi olarak bunu düşünürsek aslında baktığımız zaman belki bu parayla ölçülebilir ama insan içinde onun ona gösterilen belki saygı olabilir. Ona gösterilen, hissettirilen sevgi olabilir ama senin ne kadar kıymetli ve önemli olduğuna dair verilen karşılık olarak karşımıza çıkıyor. Ve elbette bu yüzden insan sadece yaşamak istemiyor. Aynı zamanda hayatının önemli olduğunu da bilmek istiyor baktığımız zaman. Sevilmek istiyor mesela. Kabul edilmek istiyor, kabul görmek istiyor ve bir yere ait olmak istiyor.
1: Evet, aslında psikologlar da insanın temel ihtiyaçlarından birinin değer görmek olduğunu söylüyorlar zaten. İnsan sadece yaşamak istemiyor aslında, Aydın da dediği gibi. Hayatının anlamlı olduğunu da hissetmek istiyor. Hepimiz için öyledir. Hı-hı. Değil mi? Sizler ne düşünüyorsunuz? Hı-hı. Bilmiyorum.
0: Evet, yani sizler de benzer düşünüyor musunuz? Kusura bakmayın, biraz boğazım şey oldu. Sizler de benzer düşünüyor musunuz? Bu konuda görüşlerinizi merak ediyoruz aslında. Evet. Çünkü biliyoruz ki uzun süre değersiz hissetmek insan için oldukça yıpratıcı olabiliyor. Çünkü değersizlik hissi sadece bir duygu değil, insanın kendisiyle kurduğu ilişkiyle ilgili ve bu kendisiyle kurduğu ilişkinin bozulması oluyor aslında baktığımızda.
1: Evet ve aslında o kendimizle kurduğumuz ilişki bozulduğunda bir süre sonra bu sadece düşüncelerimizi değil aslında kararlarımızı bile etkilemeye başlıyor. Bazı insanlar risk almaktan kaçınıyor bu yüzden. Bazıları sürekli kendini kanıtlamaya çalışıyor. Bazıları da ne yaparsa yapsın yeterli olmadığını düşünmeye başlıyor.
0: Evet ve bir de işin baktığımız zaman sosyolojik boyutu da var. Sosyologlar da insanın kendisi hakkındaki düşüncelerinin büyük bölümünü aslında çevresinden öğrendiğini söylüyor. Yani kendimizi görme biçimimiz çoğu zaman çocukluğumuzda içinde büyüdüğümüz o toplumda ya da insanların düşüncelerinde şekillenmeye başlıyor.
1: Evet, aslında bir düşünün, bir çocuk sürekli eleştiriliyorsa, sürekli başkalarıyla kıyaslanıyorsa, başarılarına göre takdir görüyor ama başarısız olduğunda sevgiyi kaybedeceğini hissediyorsa içinde bazı inançlar oluşabiliyor. Bence hepimizde de oluştuğunu düşünüyorum.
0: Evet yani bazı inançlar oluşuyor gerçekten. Mesela ne oluşuyor olabilir? İşte değerli olmak için başarılı olmalıyım düşüncesi oluşuyor olabilir. Ya da ya hata yaparsam sevilmem gibi bir düşünce oluşuyor olabilir zihninde. Aslında kalıp düşünceler oluşuyor bir bakıma. İşte insanların beklentilerini karşılamalıyım gibi bir düşünce oluşabilir. Ya da yeterince iyi değilim, yetersizim düşüncesi oluşabilir. Ve bu düşünce kalıpları zamanla insanın kendi iç sesi haline gelebiliyor ve doğrudan bütün yaşamını etkiliyor.
1: Evet ve aslında ilginç olan şu, bu ölçüleri sadece kendimiz için de kullanmıyoruz. Çoğu zaman farkında olmadan başkalarını da aynı ölçülerle değerlendirebiliyoruz. Yani bir insanla tanıştığımızda nasıl konuşuyor, ne kadar bilgili, ne iş yapıyor, toplumda nasıl bir yeri var gibi şeylere dikkat edebiliyoruz. Aslında bunun nedeni karşımızdaki için bir değer biçmek. Ona göre bir değer biçeceğiz biz ve kendimize uyguladığımız şeyi bir başkasına da uyguluyoruz.
0: Evet kesinlikle öyle yani nasıl konuşuyor, ne kadar bilgili. Bazen bu şeyden de oluşabilir. İşte nerelisin, nereden geliyorsun? Oradan da bir sanki değer
1: ne
0: algısı oluşturuluyor. Ya da ne iş yapıyorsun? Tabii ki sohbet amaçlı da soruyoruz. Hani her sorulan şey kötü niyetli anlamında söylemiyoruz tabii ki. Ama bu bizde bir yargı oluşturuyor gerçekten. Çünkü içinde yaşadığımız toplum bize değerin neye göre ölçüleceğini de öğretiyor. Yani işte değer, bir insanın değeri nasıl ölçülür diye öğretiyor. İşte başarısına göre ya da statüsüne göre, neleri başarmış, ne yapmış, hangi konumda şu anda, parasına göre, yani ne kadar paraya sahip, ne kadar ekonomik gücü var, eğitimine göre belki ya da başkalarının onayına göre, çevresindeki insanlar onu nasıl davranıyor, onu onaylıyor mu, ona saygı duyuyor mu ve zamanla hem kendimizi hem de başkalarını da biz bunlara göre ister istemez değerlendirmeye başlıyoruz.
1: Evet ve yıllar geçiyor aslında. Bu kez o sözleri başkaları söylemese bile insan kendi kendine söylemeye devam ediyor. Yani biz birisi bize başarısızsın demese bile aslında biz içsel olarak o sesi kendi kafamızda devamlı duymaya devam ediyoruz.
0: Evet artık toplumun bize öğrettiğini biz kendi beynimizde sürekli üretmeye devam ediyoruz. Birisi bize söylemese bile biz zaten bu düşünceyi aldığımız için, sindirdiğimiz için, belki bir sünger gibi böyle emdiğimiz için artık o düşünce bizde yayılmaya devam ediyor. Oysa halbuki çok önemli bir ayrım var baktığımız zaman. Yani hata yapmak başka bir şey. Yani hata yapmak, düşmek başka bir şey. Ama değerini kaybetmek tamamen farklı bir şey. Ama çoğu zaman biz ikisini birbirine karıştırıyoruz.
1: Ve galiba birçok insanın yaşadığı mücadele de tam olarak burada başlıyor aslında.

0: Ama bir oyun oynayalım istiyoruz şimdi.
1: Evet.
0: Küçük bir oyun oynayalım istiyoruz.
1: Evet, oyun oynayalım. Aslında belki oyunu oynamadan önce sizlerin yorumları var. Onları da okumak istiyoruz. Öyle ki onları kaçırmış da olmayalım. Batuhan Bey yazmış, demiş ki, Batuhan kardeş özür dilerim. Esenlikler dilerim İstanbul Bostancı'dan, selamlar, iyi yayınlar Semra kardeşim ve Aydın kardeşim diye söylemiş. Çok teşekkürler, selamlar buradan Bostancı'ya. Debora Hanım geldi, iyi yayınlar, herkese esenlik olsun. Debora Hanım umarım iyisinizdir. Sizi görmek burada güzel. Yasemin Hanım yazdı. İnsanların bakış açısında düşebiliyor. Yani kendi bakış açımızda da aslında kendi çocuklarımız bile bir hatayı affedemeyebiliyor. Çünkü biz de etkilendik diye biz de kendimizi affedemeyebiliyoruz diye söylüyor Yasemin Hanım. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Aynı şekilde evet biz de çok şartlı sevgi gördük. Şartsız olanı göremedik diye söylemiş Yasemin Hanım. Ali Osman Bey de yazmış. Değersizlik hissi insanın en ağır yüklerinden biridir. Çünkü insanın yalnızca başkalarıyla değil kendi kendisiyle olan ilişkisini zehirler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle öyle. Tuzla Kilisesi yayınlar demiş. Pastör Emre Karar yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Aslında size soruyoruz bugün. İnsan hata yaptığında değeri azalır mı? Evet mi? Hayır mı? Diye size soruyoruz. Ve hazır herkes buradayken aslında oyunumuza başlamadan önce size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda Radyo Maranata YouTube kanalımıza abone misiniz? YouTube kanalımıza abone oldunuz mu? Onu merak ediyoruz. Çünkü önümüzdeki süreçte aslında bu ay içerisinde de ve tabii ki devamlı olarak da yeni ilahiler yüklenecek ve yeni ilahileri oradan takip edebilirsiniz. Abone olup kanalımıza bildirimi açarak takip edebilirsiniz. YouTube'da youtube.com/radyomaranata adresinde ve orada yeni ilahilerimizi, Radyo Maranata'nın kaydettiği ilahileri orada görebilirsiniz. Daha önce hiç duymadığınız yeni yazılmış ilahiler bunlar. Ümit ediyoruz ki ilginizi çekecek. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da her yerde @radyomaranata yazarak bizi bulabilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Şimdi oyunumuza geçelim isterseniz.
0: Evet, aslında şöyle bir oyun oynayacağız. Size bir cümle vermek istiyoruz ve bu cümlede bir boşluk var. O boşluğu sizin aslında tamamlamanızı istiyoruz. Tabii ki bu boşluğu kendi düşüncenizle, yani onu boşluğu doldurmak, o kelimeyi size bırakacağız. Biz şıklar vermeyeceğiz. Ve cümle şöyle olacak aslında. İnsanlar beni en çok nokta nokta olduğumda değerli görüyor. Bu boşluğu doldurmanızı istiyoruz. Yani başarılı olduğumda mı, güzel olduğumda mı, paralı olduğumda mı, yardımcı olduğumda mı? Bu herkes için farklı olabilir. Onun için siz ne düşünüyorsunuz? O şekilde yazarsanız çok seviniriz. Tekrar okumak istiyorum ben cümleyi. İnsanlar beni en çok nokta nokta olduğumda değerli görüyor. Ne düşünüyorsunuz? İnsanların bakış açısını, yani size olan bakış açısını düşündüğünüzde bu boşluğu nasıl doldurursunuz? Merak ediyoruz. Yorumlarda da bekliyoruz cevabınızı.
1: Evet, yorumlarda da yazabilirsiniz bize. İnsanlar beni en çok nokta nokta olduğumda değerli görüyor. İşte başarılı olduğumda değerli görüyor. Ya da güzel göründüğümde, daha böyle şık olduğumda ya da kendimi güzel hissettiğimde beni değerli görüyorlar. Ya da param olduğunda, paralı olduğumda, cebim dolu olduğunda değerli görüyorlar. Yani aslında insanların gözünden bakıyoruz. İlerleyen dakikalarda kendi gözümüzden de bakacağız ama insanların gözünden bakıyoruz. Bu arada geyik suları nasıl özlerse ilahisini istedi Ali Osman Bey. Geyik suları nasıl özlerse ilahisini birazdan yer vermiş olalım o ilahiye. Aslında sizler de bu boşluğu doldurabilirsiniz. Oradan onun hatırlatmasını yapmış olalım. Bu esnada, bu arada, az önce sorduğum soruyu tekrarlamak da istiyorum. Belki onu anket olarak da yapabiliriz. Aslında anket olarak yapmak belki ilahi arasına gittiğimizde daha rahat olur. Radyo Maranata YouTube kanalına abone misiniz diye sormuştuk. Evet ya da hayır olarak oradan işaretleyebilirsiniz. Henüz abone değilseniz abone olarak tekrardan aslında yeni ilahilerden haberdar olabileceğinizi hatırlatmış olalım. Şimdi geyik suları nasıl özlerse ilahisini dinleyelim. Sizler de bu esnada lütfen o cümledeki boşluğu doldurun. İnsanlar beni en çok nokta nokta olduğumda değerli görüyor diye soruyoruz. Ardından tekrar burada olacağız.

0: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafa Açtı canlı yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlere soru sormuştuk, cevaplar da geliyor bu arada. Ama bu noktada dua hatırlatmasını da yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki önceden programın sonunda sizler için dua ediyorduk ama artık yorumlarda dua isteğinizi yazdığınızda sizler için dua ediyoruz. Bu nedenle bir dua konunuz varsa bize yorumlarda yazabilirsiniz. Sizler için dua etmek isteriz.
1: Evet, sizler için seve seve dua etmek isteriz ve bir ilahi isteğiniz varsa bize yazabilirsiniz. İlahi isteklerinize de biliyorsunuz yayın içerisinde yer veriyoruz. Şu anda ilk yazan kişinin ilahi isteğine ilerleyen dakikalarda yer vermiş olacağız. O yüzden bir ilahi isteğiniz varsa lütfen bize yazın. Öyle ki sıradaki ilahi sizin olmuş olsun, sizin istediğiniz ilahi çalmış olsun. Ve yorumlarımız var, onlara bakmak istiyoruz. Instagram'dan Gülay Hanım yazmış, yayınlar dilerim, esenlik olsun sizlere diyor. Hoş geldiniz Gülay Hanım, iyi ki buradasınız. Bugün size soruyoruz aslında. Sizce bir insanın hata yapması değerini kaybetmesine yol açar mı? Yani aslında hata yapmak insanın değerini azaltır mı? Evet ya da hayır diye yanıt verebilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz, YouTube'dan yazabilirsiniz. Her iki tarafta da @radyomaranata olarak bizi bulabilirsiniz.
0: Evet, aslında sizlere sormuştuk, insanlar beni en çok nokta nokta olduğum değerli olduğumda değerli görüyorlar diye ve sizden o boşluğu tamamlamanızı istemiştik. Bununla ilgili cevaplar var, YouTube'da okumak istiyorum hemen. Deborah Hanım, paralı insanlar çok daha fazla değerli görülüyor maalesef demiş. Yasemin Hanım başarılı demiş ve gençlikte başarı fakat şimdi paralı da diyebiliriz, yardımcı da. Herkese yardım eden cömert bir insan olursanız herkes sizi seviyor. Bu da şartlı oluyor sonuçta.
1: Şartlı oluyor.
0: Diye eklemiş bizlere.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, Batuhan Bey duymak istediklerini söylediğimde maalesef demiş. Gerçekleri söyleyince pek bir değeriniz olmuyor demiş, eklemiş.
1: Ben bir deyimlerimiz de var. Yani doğru söylenin 9 köyden kovarlar diye. Belki gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için.
0: Evet, Ali Osman, kafalarına uygun davrandığımda daha değerli görüyorlar.
1: Onların isteklerini demiş yaptığınızda.
0: Evet. İlahi isteği olarak da Batuhan Bey, ben bir dost buldum ilahisini istemiş bizlerden. Onu da not alıyoruz. Deborah Hanım, benim cuma günü ve bugün birazdan da Almanca sertifika B1 sınavlarım var. Yayından biraz erken ayrılacağım. Dua eder misiniz lütfen?
1: Sevinçle dua ederiz tabii ki. Ben dua etmek isterim sizin için. Farklı dua konusu isteği olanlar varsa yayın boyunca istediğiniz anda yazabilirsiniz. Sizin için sevinçle dua etmek isteriz bu arada. Deborah Hanım için dua edeyim. Rab, senin önüne geliyoruz ve sana şükrediyoruz. Biliyoruz ki sen bizleri işiten Tanrısın, her birimizle özel olarak ilgilenen, her birimizin yüreğinin en derindeki düşünceleri bilen, en derin ihtiyaçlarımızı gözeten Tanrısın. Ve Deborah kardeşi önüne getirmek istiyorum. Bu Almanca sınavı için dua istiyor. Almanca sertifika sınavı için dua istiyor. Lütfen ona bilgelik ver diye dua ediyorum. Sınav boyunca ona zihin açıklığı ver diye dua ediyorum. Kaygı, korku ya da panik yapmasın diye dua ediyorum. Tüm bunların yerine senin esenliğinle onu doldur. Senin rahatlığınla onu doldur. Senden gelen eminlikle o soruları yapabilsin diye dua ediyorum. Ve günün sonunda senin adını yücelterek bu sınavdan ayrılsın diye dua ediyorum. En yüksek not neyse onu alabilsin diye dua ediyorum. Ve o sertifikasını da alabilsin diye dua ediyorum. Ona zihin açıklığı ver. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Yarabbim.
0: Amin. Evet, bir dua isteği daha var. Siri yazmış. Dua konusu olarak kilisemizin sorunlarının çözüm için birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Dua ederseniz çok mutlu oluruz demiş Bandırma Kilisesi için. Ben dua etmek isterim tabii ki.
1: Tabii ki böyle.
0: Ya Rab, senin önüne gelmek istiyoruz Bandırma Kilisesi için ve yalvarıyoruz Ya Rab. Orada ne sorun varsa, ne sıkıntı varsa lütfen sen elini uzat ve yardım et, bilgelik ver diye sana yalvarıyorum. Oradaki insanlara, önderlere bilgelik ver diye sana yalvarıyorum, yüceler yücesi. Ve o kilisedeki her bir insan da gerçekten senin ruhunun esenlik bağıyla birbirlerine bağlı olsunlar ya Rab. Aynı amin. Düşüncede, aynı yürekte, aynı ruhta birleşsinler ve bütün yürekleriyle ya Rab senin isteğini yerine getirebilsinler diye sana yalvarıyorum. Amin. Bu yüzden lütfen onlara gitmesi gereken yolu göster diye sana yalvarıyorum ya Rab. Atması gereken adımlarda sen yardım et diye yalvarıyorum. Bilgelikle donatman için her birini yalvarıyorum sana ya Rab. Her bir sorunu ya Rab lütfen anlayışla, alçak gönüllülükle yaklaşarak çözsünler. Ve gerçekten sevinçlerini, umutlarını, esenliklerini kaybetmesinler diye de sana yalvarıyorum ya Rab. Lütfen senin ruhun egemen olsun, yönlendirsin. Her ne sorun varsa, sıkıntı varsa çözülsün diye sana yalvarıyorum ya Rab. Senin merhametli ellerine bırakıyorum. Ve biliyorum ki sen asla kendi çocuklarını, kiliseni bırakmazsın. Onların yaptıklarından, yaşadıklarından, sıkıntılarından haberdarsın ya Rab. Merhametini ve sevgini her birine göster, bu kiliseye göster diye sana yalvarıyorum. İsa Mesih adıyla. Amin.
1: Amin. Çok teşekkür ediyoruz dua konunuzu paylaştığınız için gerçekten. Instagram'dan Hayat Bal yazmış. İyi yayınlar değerli kardeşler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Bugünkü yayınımızın konusu şu, onu hatırlatmış olayım aslında. Sizce insan hata yaptığında değerini kaybediyor mu? Yani hata yapmakla beraber değerimizi kaybediyor muyuz? Evet mi? Hayır mı? Bu konuda yazabilirsiniz. Ve aslında yeni bir anket de başlatmak istiyoruz şimdi. Kendinizi en değerli hissettiğiniz an hangisi diye o konuda da bir anket başlatmak istiyoruz. YouTube'dan anketimiz aktif şu anda. Kendinizi en değerli hissettiğiniz an hangisi? Takdir edildiğimde, bir şey başardığımda, sevildiğimi hissettiğimde, bir işe yaradığımı hissettiğimde. Bu konuda hangisi size yakın geliyor? Instagram'dan da bizi dinleyenler oradan da yazabilirsiniz. Kendinizi en değerli hissettiğiniz o an hangisi? Takdir edildiğinizde mi? Bir şey başardığınızda mı? Sevildiğinizi hissettiğinizde mi, yoksa bir işe yaradığınızı hissettiğinizde mi? Bu konuda sizin nasıl değerli hissettiğiniz, yani sizi değerli hissettiren şeyi merak ediyoruz. Farklı bir konu, yani farklı bir mesajınız varsa bu seçeneklerin dışında onu da yazabilirsiniz bize, sevinçle okuruz. Gülay Hanım Instagram'dan maalesef evet diye yazmış. Hangi konuda yazdığınızı anlamadım ama çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Şimdi Yasemin Hanım'ın bir dua konusu var. Yasemin Hanım demiş ki kilisemize gelen misafirlerin çoğalması için yine dua edebilirsiniz. Çocuklarımız seçimlerinde akıllı davranması, doğru seçim yapmaları, gerçekleri görmesi ve Rabbin onlara bilgelik vermesi için dua edebilirsiniz diye söylemiş. Sevinçle ben dua ederim sizin için. Rab senin önüne geliyoruz ve gerçekten Yasemin Hanım'ın da söylediği gibi kilisesi için dua ediyoruz ya Rab. Onların misafirlerin çoğalması için dua ediyoruz. O kiliseyi bol bol bereketle diye yalvarıyoruz ya Rab. Öyle ki canlar oraya gelsin, senin müjdeni duysunlar, kurtuluş müjdeni ve o müjdeyi işitip kurtulsunlar diye dua ediyorum. Ve gerçekten bu konuda bir ruhsal bir engel varsa İsa Mesih'in adıyla bunu kırıyoruz, kaldırıyoruz. Korku ruhu varsa o korku ruhunu İsa'nın adıyla azat ediyoruz. Ve öyle ki ya Rab, senin esenliğinle insanlar oraya gelmek istesinler ve misafirler, ziyaretçiler çoğalsın, daha çok can müjdeyi duysun diye dua ediyoruz. Ve aynı şekilde kendisinin çocukları için de dua ediyoruz. Sen onlara bilgelik ver, her birine yönlendir diye dua ediyoruz. En başta seni tanısınlar diye dua ediyoruz. Seni tanıyarak, sana iman ederek her biri sonsuz yaşama sahip olsun, kurtulsunlar. Ve en önemlisi göksel babaları olarak senin kılavuzluğunda, senin rehberliğinde, senin bilgeliğinde öğrenerek akıllıca tercihler, adımlar atabilsinler, doğru seçim yapabilsinler diye dua ediyoruz. Biliyoruz ki doğru olan, gerçek olan yol sensin ya Rab ve bilgelik de senden geliyor. Hikmet de senden geliyor. Adımlarımıza yol veren, yüreğimizi yönlendiren sensin. Bu konuda seni tanımalarını sağla diye dua ediyorum ya Rab. Ve gerçekten bilgeliğinle onları kuşat diye yalvarıyorum. O tüm aileyi de bereketle, Yasemin Hanım'ı da güçlendir. Esenliğinle onu koru diye dua ediyorum. İsa'nın adıyla. Amin ya Rab.
0: Amin. Evet, aslında az önceki sorumuzda insanların size nasıl, hangi durumda değer verdiğini sormuştuk. Şimdi aslında anket yayınladığımızda merak ettiğimiz şey sizin aslında hangi durumlarda kendinizi değerli hissettiğiniz.
1: Evet.
0: Şimdi kendimize dönüp bakıyoruz. Ve lütfen yorumlarda yazabilirsiniz. Farklı bir seçeneğiniz varsa sizin kendi yaşamınızda, bize yorumlarda onu da yazabilirsiniz. Ya da anketimize de cevaplayabilirsiniz. Sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz.
1: Evet, Instagram'dan Gülay Hanım yazdı. Değer konusunda demiş. Yani maalesef evet derken herhalde şey için dedi. İnsan değerini hata yapınca kaybeder mi diye sormuştuk. Gülay Hanım da maalesef evet diye söyledi. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Bir ilahi istiyorum Özgür Tunç'tan, sanadır bütün övgülerim diye söylemiş Gülay Hanım. Çok teşekkür ediyoruz onu da paylaştığınız için. İlk yazan kazanır için öncesinde not aldığımız bir ilahi var mıydı? Onu hatırlayamadım. Ama çok çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Şimdi aslında peki kutsal kitap, yani Tanrı'nın sözü, buna ne diyor? Buna da bakmak istiyoruz. Deborah Hanım'ın da yorumunu okudum. Deborah Hanım diyor ki Tanrı'nın gözünde insan hatalarından dolayı değeri düşmez. Ama insanların gözünde hataya bağlı değer düşebilir. Birçok kimse adı suçlardan sabıkası olan kişiyi yanında çalışmasını istemez sanırım diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Şimdi Tanrı sözü nasıl bakıyor, ona
0: evet,
1: birlikte bakalım.
0: Aynen öyle. Tanrı sözü nasıl bakıyor, ona bakalım. İnsanın değerini neyin belirlediğini konuştuk aslında. Ve hepimiz bir şekilde değer arıyoruz. Kabul görmek istiyoruz, önemli olmak istiyoruz, sevilmek istiyoruz. Bu herkes için böyle sanırım.
1: Evet, kesinlikle öyle ve çoğu zaman değerimizi belki başarılarımıza, işte belki insanların düşüncelerine ya da sahip olduklarımıza bağlamaya çalışıyoruz. Ama burada önemli bir soru var, o da şu: eğer değerimiz bunlara bağlıysa o zaman bunlar değiştiğinde ne olacak? Yani koşullara bağlıysa, koşullar değiştiğinde ne oluyor? Değerimiz silikleşiyor mu, ortadan kalkıyor mu? İşte tam bu noktada Tanrı'nın sözüne ihtiyacımız var. Kutsal kitaba ihtiyacımız var. Çünkü kutsal kitap burada farklı bir cevap veriyor bize. İnsanın değerinin sahip olduklarından ziyade Yaradan'dan geldiğini söylüyor. Ve Yaratılış 1.27'yi okuduğumuzda Tanrı insanı yarattığında onu nasıl yarattığını okuyoruz. Diyor ki orada Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Yani biz Tanrı'nın suretinde yaratılmış varlıklarız. Ve haliyle bu bize harika bir değer katıyor. Yani bir insanın değeri aslında yaptıklarından ya da sahip olduklarından ziyade en başında Yaradan'dan gelen bir değer. Temel bir gerçek olarak bu karşımıza çıkıyor.
0: Evet, yani insanın değeri başarılarından önce geliyor aslında. Hatta başarısızlıklarından bile önce geliyor.
1: Evet, çok güzel. Çok güzel bir ifade. Yani başarısızlıklarımızdan da önce aslında değerliyiz. Hatalarımızdan da önce aslında değerliyiz. Ama biz, dünya bize tam tersini öğretmeye çalışıyor. Belki başarılıysan değerlisin gibi, ya da hata yaparsan o zaman, çok hata yapmışsan daha az değerlisin gibi öğretebiliyorlar. Ama Tanrı'da böyle değil. Tanrı insanın değerini başarılarına göre belirlemiyor. İnsan değerlidir çünkü Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır.
0: Evet, aslında bu bana Yeşaya kitabındaki o güçlü sözleri hatırlatıyor. Yeşaya 43.1'de Tanrı şöyle diyor: korkma, çünkü seni kurtardım, seni adınla çağırdım, sen benimsin. Ve birkaç ayet sonrasında gözümde değerli ve saygın olduğun, seni sevdiğim için diye devam eden ayetler var. Ve gerçekten çok güçlü sözler.
1: Kesinlikle öyle yani. Tanrı diyor ki gözümde değerlisiniz ve bu yüzden aslında sizi kurtardım, sizi çağırdım, benimsiniz diye aslında bize ne kadar değer veriyor. Bunu görüyoruz. Elbette bu ayetin kendi bir bağlamı var ama bizim için de Tanrı tabii ki bunu söylüyor. Çok güçlü bir ifade. Tanrı'nın gözünde insanın ne kadar değerli olduğunu görüyoruz ve bu değerin sadece belli insanlara da ait değil aslında. Her bir can için ortada olduğunu görüyoruz. Mesela İsa'nın yaşamına baktığımızda açıkça gördüğümüz örnekler neler var? Mesela toplumun dışladığı insanlarla bir arada oturuyordu İsa. Toplumun dışında dışlanmış ya da öteki görülen kişilerle bir arada oturuyordu. Hastalarla, cüzamlılarla, işte yoksullarla, kimsenin önem vermediği, belki yüzüne bile bakmadığı, selam bile vermediği insanlarla İsa'nın birlikte olduğunu, onlarla vakit geçirdiğini, onlarla aynı masada oturduğunu, sürekli onların yanına gittiğini görüyoruz. Çünkü İsa insanların üzerindeki etiketleri değil, aslında o tanrısal tasarıdaki Tanrı'nın gözündeki değerlerini görüyordu. Çünkü onlar Tanrı'nın suretinde yaratılmış Tanrı'nın çocuklarıydı.
0: Evet, ve gerçekten her birimiz, her bir insan Tanrı'nın gözünde çok değerli. Ve Tanrı bizden uzak olan bir Tanrı değil. Bizimle ilgilenen, bizi seven bir Tanrı. Ve Matta 10. bölüm 29-31. ayetleri okumak istiyorum. Diyor ki, iki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama babanızın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz.
1: Kesinlikle öyle. Belki burada şunu soracak olabilirsiniz. Dinleyicilerimizin aklına şu gelmiş olabilir. Ya peki hatalarımız ne olacak? Ya da peki günahlarımız ne olacak? Bunlar insanın değerini yok eder mi? Diye belki soracak olabilirsiniz. Elbette günah insanın Tanrı ile ilişkisini kesinlikle yaralıyor. Yani biz günah nedeniyle, zaten atalarımızdan gelen o günah nedeniyle biz Tanrı'dan uzaklaştık. Yani kesinlikle Tanrı ile ilişkimizi zedeledi bu. Sonsuz yaşama sahipken, yani ölmek için yaratılmamışken ölümlü olduk. Hastalıklarla boğuşur hale geldik. Kesinlikle günah insanın Tanrı ile ilişkisini zedeliyor, yaralıyor, ama insanın değerinin kaynağını hiçbir şekilde değiştirmiyor. Çünkü insanın değeri günahından değil, yine başta bahsettiğimiz gibi Tanrı'nın kendisinden geliyor, Yaradan'dan geliyor. Tanrı'nın onu yarattığı o konumdan geliyor. Aslında müjdenin de tabii ki Mesih'in müjdesinin, İsa Mesih'in sevinçli haberinde güzelliği tam burada yatıyor. Yani Romalılar 5:8'de şunu okuyoruz. Diyor ki, Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü diyor. Dikkat edelim ki aslında biz değiştikten sonra değil, ya da biz hak ettikten sonra değil, ki zaten kurtuluşu biz hak edemiyoruz. Kendi iyi işlerimizle, sevaplarımızla, amellerimizle hak edemiyoruz. Yalnızca Mesih'e olan imanla kurtuluyoruz. Bu ayetler de benzer şeyi söylüyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Yani Tanrı sevgisini biz daha günahkarken gösterdi. Biz bir şey başardıktan sonra değil. O zaman değer algımızı buna göre değiştirmemiz lazım.
0: Evet, ve bu gerçekten özgürleştirici bir gerçek. Çünkü o zaman değerimiz sürekli değişen şeylerde aramak zorunda kalmıyoruz.
1: Evet, ve kutsal kitaba göre insanın değeri yaptıklarından değil, kendisini yaratan Tanrı'dan geliyor, az önce söylediğimiz gibi. Ve insan kendi değerini Tanrı'da bulduğunda, Mesih İsa'yı tanıdığında, Mesih İsa'da görünmeyen Tanrı'nın görünümü olan o kelamla, sözle tanıştığında, o zaman başkalarının da değerini de görmeye başlıyor. Çünkü eğer ben Tanrı'nın suretinde yaratıldıysam, karşımdaki insan da, komşum da, yolda yanımdan geçen kişi de Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır. O yüzden burada hani değerden bahsederken, hani böyle bizde kibir doğuracak, ego doğuracak bir değer değil bu. Aslında hepimizin değerli olduğu gerçeğinin farkına varmak. Yani ben değerliyim, karşımdaki de değerli. O zaman saygı çerçevesinde, sevgi çerçevesinde bir değerden bahsediyoruz elbette. Çünkü her insan Tanrı'nın suretinde yaratılmış. Ve bu yüzden insanın değeri kazanılması gereken bir şey değil, keşfedilmesi gereken bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Bugün bunu keşfetmek istiyoruz birlikte.
0: Evet, gerçekten çok önemli bir nokta. Çünkü bakıyoruz dünyaya, acılar var, sıkıntılar var. Ve birçok insan bir başkasına bir davranışta bulunduğunda, bir şey söylediğinde, aslında karşısındakine değerini yani değersiz görüp de hareket ediyor. Ama aslında her birimiz Tanrı'nın gözünde değerliyiz. Her birimiz Tanrı için önemliyiz. Biz kendimizi o değeri hissetmeliyiz. Ama tabii ki bunlar bizim başarımıza, paramıza, yani yaptıklarımıza bağlı olan bir durum değil. Çünkü bunlar değişebilir şeyler. Çok güzel olabiliriz ama bu değişir. Paramız olabilir ama sonra yok olabilir. Başarılı olabiliriz ama bir gün kaybedebiliriz. O zaman bunlar bizim değerimizi belirleyen şeyler olamaz. Kaygan bir zemin var o zaman, eğer bunlara bağlıyorsak. Ama biz Tanrı'daki değerimizi keşfedebilirsek, bu da nasıl olur? Tabii ki İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde, Tanrı'yı, gerçek Tanrı'yı tanıdığımızda ve onunla o ilişki kurduğumuzda biz gerçekten Tanrı'daki değerimizi keşfedebiliriz. O zaman o içsel olarak o iç varlığımız zaten güçlenmiş olacak ve bizi aslında hiçbir şey değersiz hissettirmeyecek. Çünkü Tanrı'nın gözünde her birimiz zaten değerliyiz. Değerimiz bizim Yaratan'dan gelmiş olduğu için bizler de her zaman bu değeri kendi iç varlığımızda hissedeceğiz.
1: Evet, şu anda bir YouTube'dan bir anket başlattık efendim. Bizi Instagram'dan dinleyenler lütfen sizler de dikkatli dinleyiniz. Aslında sizlerden de yanıt bekliyoruz elbette. Bugün bir soru bırakmak istiyoruz size. Diyoruz ki bugün sahip olduğunuz her şeyi kaybetseydiniz, belki işte başarınız olabilir, makamınız olabilir, paranız olabilir, insanların gözündeki konumunuz olabilir, belki insanların takdiri olabilir. Kendinize hala değerli diyebilir miydiniz? Bu konuda YouTube'da anketimiz mevcut. Evet, hayır ya da emin değilim diyerek yanıt verebilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Evet, hayır ya da emin değilim diyerek oradan yazabilirsiniz. Onları da okumak istiyoruz gerçekten. Anketimiz şu anda mevcut olarak, aktif olarak duruyor.
0: Bir önceki anketimiz de sonuçlandı sanırım.
1: Evet.
0: Onun da sonuçlarını aslında okumak istiyorum. Anketimizde kendinizi en değerli hissettiğiniz an hangisi diye sormuştuk. %43 sevildiğimi hissettiğimde yanıtı almış. %29 bir işe yaradığımı hissettiğimde yanıtı olmuş. %14 takdir edildiğimde ve %14 bir şey başardığımda olmuş.
1: Evet, yine baktığımız zaman sevgi değil mi? En yüksek değer olarak karşımıza çıktı ve
0: evet.
1: Tanrı da bize kendisini tanıtırken nasıl tanıtıyor? Aslında yani Kusaylılar Tanrı sevgidir diye tanıtıyor. Çünkü her şeyin özünde o yatıyor. Yani iman, umut, sevgiden bahsederken bu üç nitelikten mesela en üstünü sevgi olarak karşımıza çıkıyor yine Kusaylılar'da. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Her birimizin buna ihtiyacı var. Ve bunu görmek de, bunu hatırlamak da aslında Tanrı'nın bize nasıl sevgiyle yaklaştığını görmek için çok değerli. Çünkü Tanrı bize bir ilişkiyle yaklaştı, bir dinle değil, bir kişiyle yaklaştı, İsa Mesih ile beraber. İsa Mesih ile bize neyi gösterdi? Bizi ne kadar çok sevdiğini gösterdi. Yuhanna 3.16'da diyor ki Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Aslında dinleyicilerimizin de değerli hissettiği şey bu, yani sevildiğimi hissettiğimde diye dinleyicilerimizin çoğunluğu cevap vermiş. Yeni anketimiz de mevcut. Tekrardan onu hatırlatmış olalım. Eğer bugün sahip olduğunuz her şeyi kaybetseydiniz, kendinize hala değerli diyebilir miydiniz? Evet, hayır, emin değilim diyerek yanıt vermeye devam edebilirsiniz. Instagram'dan da yazmaya devam edebilirsiniz. Şimdi bir İlay arasına gidelim. İlay'ın ardından burada olacağız. Sizlerle olacağız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Aysa canlı yayınıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz aslında insan hata yaparsa değerini kaybeder mi diye size soruyoruz. Evet ya da hayır diyerek yanıtlarınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi okumaya devam ediyoruz. Ve en son anketimiz de yayınlanmıştı. En son demiştik ki eğer bugün sahip olduğunuz her şeyi kaybetseydiniz kendinize hala değerli diyebilir miydiniz diye size sormuştuk. Dinleyicilerimizden %50'si evet yanıtını vermiş, %33 hayır yanıtını vermiş, %17 de emin değilim yanıtını vermiş. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Her zaman olduğu gibi dua hatırlatmasını da yapmış olalım. Aslında bir dua isteğiniz varsa bize yazabilirsiniz. Artık anlık olarak sizin için dua ediyoruz. Yani dua isteğinizi yazdığınız anda sizin için dua ediyoruz. Önceden yayınımızın sonunda toplu ediyorduk ama şimdi direkt olarak dua etmiş oluyoruz. Sizler için hem günümüze bir bereket olması açısından. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Bir de Radyo Maranata YouTube kanalına abone misiniz? Onun da hatırlatmasını tekrar yapmış olayım. Yeni ilahi kliplerimiz gelecek çok yakında. Ve bunlardan bazıları daha önce duymadığınız yeni yazılmış ilahiler. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız siz de aslında yeniliklerden haberdar olma şansınız olur ve yorum da yazabilirseniz sizin yorumlarınız da çok değerli. Yani fikirlerinizi bekliyoruz. Nasıl buldunuz? Rahatça, özgürce bunları yazabilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Henüz abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız, belki abonesiniz ama bildirim zilini açmamış olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız size bildirimler gelir. Yani yeni video yüklendiğinde ya da canlı yayınlar başladığında size bildirim gelmiş olur. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Sanırım bir yorum da yok galiba.
1: Evet, anketimiz hala aktif aslında. Cevaplayabilirsiniz eğer cevaplamadıysanız. Merak ediyoruz. Eğer bugün sahip olduğun her şeyi kaybettiysen kendine hala değerli diyebilir miydin? Anketimizin aslında cevaplamanızı da bekliyoruz. Bugün aslında insanın değeri üzerinde konuştuk ve bunu hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Aslında buna bakabiliriz şimdi. Bu hafta deneyebileceğiniz birkaç pratik adım vermek istiyoruz sizler için.
0: Evet ve İlk adım her zaman olduğu gibi bir teşhiste bulunmak ya da bir tespit yapmak. O yüzden değerimizi neye bağladığımızı samimi bir yürekle, dürüst bir yürekle düşünebiliriz bugün baktığımız zaman. Bunun için her zaman sorular sormak faydalıdır. Kendimize sorabiliriz. Yani eğer bu şeyi kaybedersem, bunu kaybedersem kendimi değersiz hisseder miyim? Mesela ne olabilir? Bu işim olabilir. İşiniz üzerine bir süre düşünebilirsiniz ya da paranız üzerine, başarılarınız üzerine. Varsa ödülleriniz üzerine ya da insanların beni sizi onaylaması üzerine, takdir etmesi üzerine, dış görünüş ya da güzelliğiniz üzerine. Eğer bunu kaybedersem kendimi değersiz hisseder miyim diye kendinize sorabilirsiniz, bunun üzerine düşünebilirsiniz. Eğer değerimizi bu şeylere bağladıysak onların değişmesiyle birlikte biz de sarsılıyoruz maalesef. Yani koşullar değişirse, bunlar elimizden giderse o zaman tabii ki doğal olarak biz de sarsılmış olacağız. O yüzden ilk adım değerimizi nerede aradığımızı fark etmek oluyor.
1: Evet ve ikinci adım olarak da aslında iç sesimizi sorgulamamız gerekiyor. Her birimizin o kafasında olan ve bize devamlı konuşan o iç sesi aslında sorgulamalıyız ve bu hafta bunu deneyebilirsiniz. Gerçekten kendinizi eleştirdiğiniz anları fark etmeye çalışın ve kendinize en çok ne söylüyorsunuz? Yani hangi cümleyi kuruyorsunuz? Yeterli değilim, başaramam, ben hep böyleyim gibi cümleler duyuyor musunuz iç sesinizde? Yoksa Tanrı'nın sizin hakkınızda söylediklerini mi daha çok dinliyorsunuz? Bazen yıllardır taşıdığımız bazı düşünceler olabilir hayatımızda. Ama bunlar gerçeğin kendisi değil, sadece alıştığımız seslerdir. Onun için kendimize aslında nasıl sesleniyoruz, o iç sesimiz ne söylüyor? Bugün aslında ve bütün hafta bunun üzerinde düşünelim ve odaklanalım buna.
0: Kesinlikle öyle. Bu çok önemli bir adım olacak ve bununla beraber her gün Tanrı'nın gözündeki değerimizi de hatırlamalıyız. O gerçek değeri de hatırlamamız gerekiyor. Mesela Yeşaya 43:4'te Tanrı diyordu ki gözümde değerli ve saygın olduğun, seni sevdiğim için diyordu ayette. Ve kendi kurtarışından bahsediyordu. O zaman Tanrı'nın gözünde değerli olduğumuzu, saygın olduğumuzu, bizi sevdiğini kendimize hatırlatmalıyız. Bununla beraber çok sevdiğim bir ayet daha var. Mezmurlar 139:4'te bununla ilgili ilahi de var elbette. Şöyle diyor. Diyor ki sana övgüler sunarım çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerin var. Bunu çok iyi bilirim diye söylüyor ayetler. Belki bunu telefonumuza not edebiliriz. Arka plan yapabiliriz belki. Belki bir kağıda yazabiliriz. Bir şekilde bunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü dünyanın sesi sürekli değişiyor. Dünya bize sürekli bir şeyler fısıldamaya çalışıyor. Ama Tanrı'nın insan hakkındaki sözü değişmiyor. Yani dünyanın sesi değişir. Dünyanın değer standartları bugün böyleyken yarın öyle olur. Ama Tanrı'nın insan hakkındaki sözü, onun kelamı hiçbir zaman sarsılmaz ve değişmez. Hı hı.
1: Evet ve önemli bir noktada bir adım da aslında bir insana Tanrı'nın baktığı gibi bakmaya da çalışalım. Evet gerçekten Tanrı için çok değerliyiz ve o değerimizi keşfetmemiz, bulmamız gerekiyor Tanrı'da. Aynı şekilde her insan aslında Tanrı'nın gözünde değerlidir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Onun için bu hafta zorlandığınız ya da sorun yaşadığınız ya da herhangi bir insan da olabilir. Düşünün yani aile üyesi, komşu, iş yerinden biri. Onu sadece yaptığı hatalarla değil, Tanrı'nın suretinde yaratılmış bir insan olarak görmeye çalışın. Bu hafta boyunca bunu deneyin. Çünkü insanın gerçek değerini anlamak sadece kendimize bakışımızı değil, başkalarına bakışımızı da değiştirir. Değiştirmelidir de. Onun için bu hafta boyunca bunu deneyebilirsiniz.
0: Evet, belki bugün hatırlamamız gereken en önemli şey şu olabilir. Biz değer kazanmak için yaşamıyoruz. Tanrı'nın verdiği değeri keşfederek yaşamayı öğreniyoruz. Zaten Tanrı'nın gözünde değerli olarak yaratıldık. Her insan bu şekilde yaratıldı. O zaman bunu keşfetmemiz gerekiyor. Bunu tekrardan vurgulamak istiyorum burada.
1: Evet, kesinlikle önemli bir nokta. Ve aslında bugün insanın değerinden söz ettik. Ama kutsal kitap sadece insanın değerli olduğunu söylemekle kalmıyor bize. Aynı zamanda insanın Tanrı'dan uzaklaştığını ve onunla barışmaya ihtiyaç duyduğunu da söylüyor.
0: Kesinlikle öyle. Ve işte İsa Mesih tam olarak bunun için geldi. Bizi Tanrı'yla barıştırmak için geldi. Tanrı'daki değerimizi bize hatırlatmak için geldi. Çünkü biz günahla beraber ondan uzaklaştık ve kendimizi kurtaramayacak bir hale geldik. Yani tekrar Tanrı'ya kendi çabalarımızla, sevaplarımızla dönemeyecek bir hale geldik. Ama İsa Mesih'in çarmıhıyla beraber, onun çarmıhta günahlarımızın bedelini üstlenmesiyle, ölerek günahın getirdiği ölüm cezasını, o yargıyı kendi üstüne almasıyla ama dirilerek de bize tekrar sonsuz yaşam vermesiyle biz kurtuluyoruz. Böylece insanların Tanrı'yla yeniden barışabilmesinin yolu açılmış oluyor Mesih'te.
1: Evet, belki bugün kendinizi başarısızlıklarınızla, hatalarınızla ya da geçmişinizle tanımlıyor olabilirsiniz. Ama Tanrı sizi bununla tanımlamıyor ve sizi kendisine çağırıyor. Bunları, bu durumları Tanrı'nın eline bırakmaya çağırıyor.
0: Evet ve müjdenin daveti aslında bu oluyor. İsa Mesih'i yalnızca iyi bir öğretmen ya da tarihsel bir kişi olarak görmek değil ya da sadece bir peygamber gibi görmek değil onu. Onu Rab, yani Tanrı'nın bizzat kendisi beden almış, Tanrı'nın kendisi, Tanrı'nın kelamı olarak görmek ve kurtarıcı olarak kabul etmek. Rab ve kurtarıcı olarak onu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü Mesih'e iman eden kişi yalnızca kendi değerini keşfetmiyor, Tanrı'yla yeni bir ilişkiye de başlıyor.
1: Evet ve gerçekten yüreğinizde bu kararı vermek istiyorsanız kısa bir dua edebilirsiniz ve Rab İsa sana güveniyorum, seni Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyorum, hayatımda senin egemenliğinin olmasını istiyorum gibi kısa bir dua edebilirsiniz ve bu güçlü bir adım olacaktır.
0: Kesinlikle, kesinlikle çok güçlü bir adım olacaktır. Bu konuda sizi teşvik etmek istiyoruz çünkü insan gerçek kimliğini, gerçek değerini ve gerçek umudunu Mesih İsa'da buluyor. Mesih İsa aslında burada bize bağışlanmış, bu göğün altında bize bağışlanmış tek isim olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi size sormak istiyoruz. Bugünkü programımızdan sonra kendinizi hangisine yakın hissediyorsunuz diye sormak istiyoruz. Değer konusunda konuştuk. Son olarak aslında siz ne düşünüyorsunuz onu merak ediyoruz. Değerim başarılarımda diye mi diye düşünüyorsunuz? Değerim insanların gözünde mi diye düşünüyorsunuz yoksa değerim İsa'da mı diye düşünüyorsunuz ya da en azından bu fikre yakın mısınız öyle söyleyeyim. Bu konuda YouTube'da bir anket başlattık. Size sormak istiyoruz aslında bugünkü programdan sonra kendinize kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz? Onu da hatırlatmasını yapmış olalım.
1: Evet, YouTube'dan da yorumlar var. Yasemin Hanım, babanın sevgisi derin, ilahisi de sıraya girebilir mi diye yazmış bizlere. İlahi istekleriniz varsa yazın demiştik. Babanın sevgisi derin, ilahisini istemiş Yasemin Hanım da. Aynı zamanda bir önceki anketimizde sonuçlanmış. Onu da aslında okumak istiyorum. Sormuştuk, eğer bugün sahip olduğun her şeyi kaybetseydin kendini hala değerli diyebilir miydin diye sormuştuk. %63 ile evet cevabı var. %24 ile hayır cevabı var. Ve %13 ile emin değilim cevabı verilmiş.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz tüm katılanlara. %63 evet diye söylemiş. Yani mutlu olduk bunu duyduğumuz için. Demek ki başarılarda ya da hatalarda değil, değerimizi gerçek kaynaktan alıyor olabiliriz. Bunun için çok mutlu olduk bunu gördüğümüz için. Bu arada Instagram'dan Gülay Hanım'ın isteği vardı ama o ilahi bizde var mı bilmiyorum. Sanadır bütün övgülerim. Bizde sanırım yok o ilahi. Ama başka bir isteğiniz varsa yazabilirsiniz Gülay Hanım. Hani sizi mesajınızı gördük tabii ki ama listede olmadığı için yer veremedik. O konuda başka bir ilahi isteğiniz varsa yazabilirsiniz. Kapanış için ilahi istekleriniz varsa arka arkaya çalabiliriz. Programımızın sonuna geldik çünkü. Ve bugünkü programdan sonra kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz diye size anket açtık. Orada şu an %100 değerim İsa'da diye yanıt almışız. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için de. İyi ki yanıt verdiniz, iyi ki buradasınız.
1: Evet, gerçekten cevaplarınızı merak ediyoruz ve lütfen ankete de cevaplamayı devam edin. İlahi istekleriniz varsa onları da yazabilirsiniz ya da dua isteğiniz varsa programı kapatmadan sizler için dua da edebiliriz. Ve aslında insanın değeri üzerine konuştuk. Umarız bu program size sadece yeni bilgiler değil, üzerinde düşüneceğiniz yeni sorular da bırakmıştır diye düşünüyoruz.
0: Evet, eğer Tanrı'nın sizin hakkınızda ne söylediğini daha yakından keşfetmek istiyorsanız sizi İncil'i okumaya davet ediyoruz. Özellikle Yuhanna bölümünden başlayabilirsiniz. Ve eğer mümkünse kutsal kitabı yalnız okumak yerine yani tabii ki sizin bireysel olarak okumanız, onu anlamanız, sindirmeniz çok önemli. Ama bununla beraber sizi yerel bir protestan kilisesine katılmaya, yerel bir protestan kilisesi topluluğuyla birlikte İncil'i daha yakından öğrenmeye de teşvik ediyoruz. Çünkü Hristiyanlık sadece öğrenilen bir bilgi değil, aslında birlikte yaşanan bir yaşamdır. Biz Mesih ile beraber bir ilişkimiz oluyor ve bunu birlikte biz yaşıyoruz. Bunu da hatırlatmasını yapmış olalım. Bu konuda sizi de teşvik etmek istiyorum.
1: Evet, ve programla ilgili soru ve görüş ya da düşünceleriniz varsa bunu da bizimle paylaşabilirsiniz. Hem konuştuğumuz konularla ilgili hem de Hristiyanlıkla ilgili düşünceleriniz ya da sorularınız varsa onları da bize yazabilirsiniz. soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. soru@radyomaranata.com. Dediğim gibi programla ilgili görüşleriniz de olabilir, sorularınız da olabilir Hristiyanlıkla ilgili ya da konuştuğumuz konuyla ilgili olabilir. Bize buradan ulaşabilirsiniz.
0: Evet, soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Henüz Radyo Maranata YouTube kanalına abone olmadıysanız tekrar hatırlatmış olayım. Abone olup bildirimleri açarsanız yeni klipler gelecek, yeni ilahi klipleri gelecek. Daha önce hiç duymadığınız ilahiler, yeni yazılmış ilahiler gelecek. O yüzden abone olup bildirimleri açarsanız size de haber düşer, aslında bildirim gelir önünüze ve yorumlarınızı da bekliyoruz aslında o videoların altına, yeni gelecek ilahi kliplerimizin altına yorumlarınızı, görüşlerinizi de bekliyoruz. Oradan da bize katkı sağlayabilirsiniz.
1: Evet, anketimizde de bayağı cevaplayan oldu, oy veren oldu. Şu an için anketimizde sonuçlandı, onu da paylaşalım kapatmadan önce programımızı. Bugünkü programdan sonra kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz diye sormuştuk. %67 ile değerim İsa'da cevabı verilmiş, seçilmiş. %20 değerim başarılarımda, %13 değerim insanların gözünde yanıtı verilmiş.
0: Evet, hamdolsun. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Batuhan Bey, gelin katılalım ilahisini istemiş. Yasemin Hanım, babanın sevgisi derin, ilahisi de sıraya girebilir mi diye demişti. Çok teşekkür ediyoruz. Kapanışta bu ilahilere yer vermiş olalım. İyi ki buradaydınız, iyi ki bizimleydiniz.
1: Evet.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim.
1: Esenlik diliyoruz herkese.
0: Hoşçakalın.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da. Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Doktor George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Aslında Elçi Pavlus'u ele almaya devam ediyoruz. Kendisinin önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyet nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Kendisinin bu dönüşümünün altında yatan sırları ve gizemleri açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Ve ortaya çıkan iddialara aslında yanıt aramaya çalışıyoruz. Bu iddialar doğru mu değil mi? Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Ve soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebileceğinizi de hatırlatmış olalım. Bugünkü konumuz aslında Pavlus mu İsa'yı yarattı, İsa mı Pavlus'u yarattı gibi iddialı bir konu başlığı olacak. Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum George Bey. Pavlus'un yetkisi nereden geliyor? Elçi olduğunu biliyoruz ve mektuplarında yetkiyle konuştuğunu da görüyoruz. Bu yetki nereden geliyor ona?
1: Kendi sözlerine bakacak olursak, daha başka bir programda söylemiştik. Yani evet. Pavlus'la ilgili ilk elden alabileceğimiz bilgiler Yeni Ahit'ten gelir. Pavlus'un mektuplarına bakacak olursak orada kendi sözleriyle bu yetki nereden geliyor diye soracak olursak, Pavlus diyelim, soruyoruz. Pavlus, sen yetkini nereden alıyorsun? Kendisi şu şekilde söylüyor. İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve onu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus'tan ve benimle birlikte olan kardeşlerden size selamlar diyor. Çok açık bir şekilde yetkisini Tanrı'dan, Mesih'ten aldığını bildiriyor. Baba Tanrı'dan, çünkü Baba Tanrı İsa'ya ölümden diriltti. İlginç bir soru ama, yetkini nereden alıyor? Bunu İnsanlar sadece Pavlus'la ilgili sormuyorlar. Zamanında İsa'ya da sordular. Çünkü hoşlarına gitmiyordu yani yaptıkları. Tapınağa girip yani oradaki kurulu düzeni bozduğu zaman tapınakta, satıcılar oradan kovduğu zaman, işte din istismarını gerçekleştiren bu insanları devirdiği zaman İsa'ya soruyorlar, bunları hangi yetkiyle yapıyorsun diye. Bu yetkiyi sana kim verdi diye sordu. O da onlara soruyor. Yahya yetkisini nereden aldı? Yahya'yı biliyorlardı ve kararsız kalmışlardı. Çünkü Yahya gerçekten peygamberdi, herkes ona akın ediyordu. Tövbe edip günahlarından dönüyorlardı. Ama bu yetkililer vaptiz olmaya yanaşmamışlardı. Tövbe, çünkü günahlı olduklarını kesinlikle söylemek istemiyorlardı. Ama Yahya'yı bunu sorduğu zaman onlar da, ya desek ki yani Yahya Tanrı tarafından aldı yetkisini desek, o zaman niye dinlemediniz diye soracak İsa. Ve yok, insandan aldı desek o zaman halk bizi taşlayacak. Çünkü onu bir peygamber görüyorlardı. O zaman biz bilemeyeceğiz diyorlar. O zaman ben de size bu konuda cevap vermeyeceğim. Yani yetki konusu son derece önemli. Pavlus her zaman yetkisini Şam yolunda karşılaştığı diri İsa Mesih'ten aldığını söylüyor. Her mektubumda bunu söylüyor. İsa Mesih'in elçisi ben Paulus diye anlatıyor. Kendisi Mesih tarafından atanmıştı. Bunu bildiriyor.
0: Evet, önemli bir nokta. Aslında İsa'nın yetkisine de bahsettiniz. İsa'nın yetkisi konusunda da siz girmiş oldunuz. Ve o dönemde baktığınız zaman sizin de söylediğiniz gibi o dönemdeki insanlar soruyordu İsa'ya, senin bu yetkin nereden geliyor? Çünkü İsa günahları bile bağışlıyordu, öyle yazıyor İncil. Günahların bağışlandı, imanın seni kurtardı gibi iddialı cümleler ortaya atıyordu. Evet. Bunların hepsi aslında İsa'nın Tanrı olduğunu söylediği noktalar. Ve kendisinin Tanrı olduğunu ortaya attığı noktalar, bunu görüyoruz ve bunu anlıyoruz. Bununla beraber aslında öğrencileri de bir süre bunu tam olarak anlamadılar. Onlar İsa'nın kötülüğü için bu soruyu sormuyorlardı, ama onlar da örneğin mesela o meşhur fırtınayı dindirme olayında anlamadılar. Yani bu nasıl bir adam ki fırtınayı bile dindiriyor, bu yetki evet. nereden geliyor gibi sordular. Ve sonrasında kutsal yazılar diyor ki İsa onların aslında dirilişinden sonra onların zihinlerini açtı ve onlar o zaman bütün bu kutsal yazıları anladılar. Bütünüyle bunu anlamış oldular.
1: Evet.
0: Belki o zamana kadar anlamıyorlardı. Şunu sormak istiyorum. Elçi Pavlus'tan bahsettiğiniz, onun Şam yolunda Mesih tarafından yetki aldığını ve elçi atandığını söylediniz. Peki o diğer elçilerin buyruğu altında mıydı? Yani onun üzerinde bir otorite var mıydı? Kilisenin yetkisi altında mıydı elçi Pavlus? Yani ona saygı duyuyor muydu o kilisenin otoritesine o dönemde? Böyle bir süreci var mı Pavlus'un?
1: Evet, Pavlus kesinlikle kilisenin bir üyesi oldu. Mesih'in yetkisini kabul ettiği zaman onun halkının da yetkisini veya varlığını da kabul etmek durumunda kaldı. Yani o iman ettiği zaman o Şam yolunda tabii ki gözleri kör oldu. Yani onu aydınlatan ışık onu yere düşürdü. Sen kimsin diye şaşırıp ona sordu. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye cevap gelince o zaman İsa'nın gerçekten Rab olduğunu kavradı. Ve ayağa kalk diyor İsa. Ve sana ne yapman gerektiğini sana açıklanacak diyor. Ama kimin aracılığıyla açıklanıyor? Çok ilginç. Yani bunu Şam'a götürüyorlar. Gözleri hiçbir şey göremiyor. Kendi elinden götürüyor, Şam'a götürüyorlar. Ve 3 gün boyunca bir şey göremiyor. Saul orada hiçbir şey yiyip içmiyor. Yani dünyası yıkıldı, şaşırdı. İsa'nın bu yüceliğine şaşıp kaldı. Gerçekten Rab olduğunu kavradı. Gerçekten bu doğrudur. Bu Mesih inanlıları, Mesihçilerin açıkladıkları demek ki doğruymuş. O gerçekten Rab'dir. Ve o orada dua ederken, düşünürken bir evde Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi var. Yahudi kökenli. Bir görümde Rab ona Hananya diye seslendi. Buradayım diyor. Ya Rab diyor. Elçilerin İşleri 9. bölümden okuyorum. Buradayım ya Rab. Rab İsa ona kalk dedi. Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahudi'nin evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor. Tabii bu ilginç bir şekilde isteseydi Mesih İsa her şeyin başında yönetiyor. İstediği zaman görünüp açıklamalar yapıyor. Ama burada direkt değil Hananya'yı gönderiyor. Ve o Saul'a gidecek. O ona İsa'nın sözlerini aktaracak. Ne yapması gerektiğini o anlatacak, müjdeyi anlatacak, onu o vaptiz edecek. Tabii Hananya biraz korkuyor. Yani bu Saul, yani bu bizi mahvetmeye çalışan kişi. Bu mümkün değil, nasıl ona gideceğim diye soruyor. Hayır sen git, o seçilmiş birisidir, ben onu seçtim. Ne kadar acı çekeceğini ona göstereceğim. Benim için de bir sözcülük yapacak. Ve gidiyor ve orada Saul kardeş diyor. sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruha dolasın diye beni yolladı. Ve o anda gözleri açılıyor ve yeniden görmeye başlıyor, kalkıp baptiz oluyor. Yani Hananya'nın eli altında baptizi kabul ediyor. Demek ki evet, Paulus o yetkiyi kabul ediyor. Ve daha sonra da diğer elçilerle görüşüyor. Onların sözünü dinliyor. Oradan Yeruşalim'den gönderiyorlar onu. Tarsus'a gidiyor. Yıllar orada kalıyor. Daha sonra gidip aradıkları zaman, getirdikleri zaman, o zaman hizmete başlıyor ve Antakya Kilisesi'nin içinde yer alıyor, orada yetki altında. Ve
0: evet.
1: Ancak o kilise önderliği dua ederken Rab İsa onlara da tekrardan seslenip onları ayırın diyor. Görevlendirdim Barnaba'yla Saul'u, kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın dediği zaman, o buyruk gelince, o zaman Paulus resmi olarak elçilik görevine başlıyor. Arada şey söylemek de gerekir. Kilisenin yetkilisi İsa'dır.
0: Evet.
1: Yani bütün, yani kutsal kitap boyunca elçilerin işleri kitabında çok açık bir nokta var. İsa iş başında, Rab İsa Mesih kilisesini yönetiyor, görevlendiriyor, insanları çağırıyor. Bazen araya insanlar koyuyor, bazen direkt onlara hitap ediyor. Çoğunlukla arada başkaları da vardı. Kilisenin yetkisini de temellendiriyor.
0: İsa zaten köşe taşı olarak değil mi, öyle nitelendiriliyor ve aslında kilisenin temel yapısını zaten Mesih'in oluşturduğunun başı, sizin dediğiniz gibi kilisenin başının Mesih İsa olduğunu görüyoruz. Öyle ki köşe taşı nedir aslında? Bir binanın bütün o yapısını ayakta tutan asıl dayanaktır ve o taş olmazsa zaten bütün bina yıkılmış olur. Bu da aslında zaten Hristiyanlığın Mesih İsa'nın temelinde yattığını da tekrardan hatırlamış olalım. Bir de şeyi de ben vurgulamak istiyorum. Bir önceki programlarda vurgulamıştık ama diğer elçiler kendilerini nasıl tanımlıyor ve elçi Paulus kendisini nasıl tanımlıyor diye. Mesela birkaç örnek okumak istiyorum. Romalılar 1. bölüm 1. ayette elçi Paulus'un giriş cümlesini okuyoruz. Diyor ki, İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Paulus'tan selam diyor. İsa Mesih'in kulu olarak kendisini tanıtıyor. Ve Yakup'ta, Yakup 1. bölüm 1. ayette Yakup'un giriş cümlesine bakalım. Aslında farklı bir elçi olan Yakup'un giriş cümlesine bakalım. Diyor ki, Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup, dağılmış olan 12 oyma selam ederim diyor. Ve bunun gibi aslında birçok nokta daha var. Mesela Petrus'un mektubunun 1. bölümünün girişine belki bakmak gerekebilir. Orada da mesela 1. Petrus 1. bölümde diyor ki, Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan kiliselere selam. O meşhur kiliselere selamını iletiyor. Demek ki aslında hem Pavlus'ta hem de diğer elçilerde kendilerini aynı şekilde tanımlıyorlardı ve elçi Pavlus'la diğer elçiler arasında bir fark yoktu. Yani bir çelişki de yoktu, bir fark da yoktu. Onlar kendilerini nasıl tanımlıyorsa elçi Pavlus da kendisini öyle tanımlıyordu. Mesela Yahuda'da, Yahuda 1. bölüm 1. ayette Yahuda'nın mektubunda, İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışlara selam diye, o da yine İsa Mesih'in kulu olarak kendisini tanımlıyor. Demek ki aynı elçisel görevi taşıdığını burada görüyoruz. Burada bir virgül koymak istiyorum ben. Araya gitmemiz gerekiyor. Ardından

0: Maranatha.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranatha'da.
0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
3: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından ben Aydın Kutlu, konuğum ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. Ve aslında Pavlus mu İsa yarattı, İsa mı Pavlus yarattı gibi iddialı bir konuyu bugün ele almaya çalışıyoruz. Bu konuda bazı iddialar var ve bunları ele almaya, bu noktalara tek tek değinmeye çalışıyoruz. Tekrardan hatırlatalım, bizleri sosyal medya platformlarında takip etmiyorsanız @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere iletebilirsiniz. Tüm sorularınızı açığız. Programlarımızla alakalı da, Hristiyan inancıyla alakalı da çekinmeden bizlere sorabilirsiniz. Evet George Bey, şu nokta da var aslında Pavlus hakkında ortaya atılan net bir iddia. Aslında program içerisinde değindiğimiz bazı eserlerin yazarları da bu iddiayı ortaya attılar. İşte Hristiyanlığın mimarıdır Pavlus gibi iddialar vardı. Hristiyanlığın kurucusu kimdir? Bunu direkt sormak istiyorum.
1: Tabii ki önce Hristiyanlık kelimesini tanımlamak lazım. Ne demek Hristiyanlık? Yani Hristiyanlık diye bir şey ne İsa ne de Pavlus tarafından kuruldu bir anlamda söyleyebiliriz. Yani Hristiyanlık bir dinle özdeş oluyor veya bir dünya. Hristiyan dünyası deniyor. Yani Batı'yı kastediyor bazen insanlar, işte Hristiyan ülkeler vesaire. Ama İsa Mesih herhangi bir o tarz bir Hristiyanlık bir egemenlik kurmadı. Benim egemenliğim bu dünyadan değildir diyor. Yani o kendini Mesih olarak tanıtıyordu. Yani Hristos o anlamda. Ve insanları bizzat kendisini takip etmeleri için çağırıyordu. Ardından gel diye. Ve tek tek bireyleri kendine bağlıyordu. Herhangi bir din sistemi veya tapınma sistemini kurmadı o açıdan. Hristiyan kelimesi zaten kötülemek amacıyla siz İseviler, Hristos yanlıları, Hristiyan, Mesihçiler. İşte Antakya'da ilk kez Mesih'in öğrencileri Hristiyan deniyor. O zaman ama bir korucudan söz edeceksek ve bu bütün bu bugüne kadar devam eden çoğalan bu Mesih inancının kurucusundan söz edeceksek İsa'dır, Mesih'in kendisidir. Yani Yahya'nın bir ara söylediğini hatırlayalım burada. O biraz kendi öğrencileri vardı Yahya'nın, insanlara vaftiz ediyordu, onlar da ondan dinliyorlardı ama Yahya diyordu ki benden sonra daha büyük olan biri geliyor. Yani evet, o sizi kutsal ruhla vaftiz edecek. Daha büyük esas temeli atacak olan esas kurucu odur. Ve bir gün bakıyorlar ki İsa'nın öğrencileri de insanlara vaftiz ediyor. Yani Yahya'nın zamanında orada ya Efendimiz diyor, insanlar seni bırakıp gidiyorlar. Yani İsa'ya gidiyorlar. Bir şey yap diyorlar. Yani onun için kıskanıyorlar. Ama Yahya diyor ki yani ben küçülmeliyim, o büyümeli. O güveydir. Yani o esas, evet, beklenendir. Yani güvey kelimesi de kullanması ilginçtir. Ben sadece güveyin yanında durup onun yani halkını toplanmasını bekleyen arkadaşıyım diyor. Düğünde sadıç gibi bir görev görüyor orada. Ben seviniyorum çünkü güvey geldi. Geçen programda bir bu konuda söz ettik. Yani güvey gelince her şey değişiyor, her şey farklıdır. Bu güvey kelimesi çok anlamlı çünkü ta Tevrat'ta peygamberler de Tanrı'nın kendisini güveye benzettiğini hatırlatıyor. Yani ben halkıma geleceğim, onları kendime alacağım. Bunlar zina ettiler, benden uzaklaştılar ama ben onları tekrardan kendime getireceğim ve onlarla beraber olacağım. Yani mecazi anlamda Rab kendini güvey olarak tanıtıyor. Halkını da bir nevi olarak

0: halkıyla beraber yaşayacak babanın evinde diye bir şey var. O zaman Paulus tarafından kurulmadı. Ne kuruldu? Paulus tarafından yerel kiliseler, bazı kiliseler kuruldu. Kiliseler nedir? İsa'nın, Mesih'in çağırdığı kişilerdir. Bir araya toplanan, çağrılmışlar diyebiliriz. Hani belki bir ara söylemiştim, hatırlamıyorum. Çağırmak kelimesi kaleo. İngilizce'de oradan geliyor, call diye söylüyoruz. Kaleo ve kilisede eklesia, çağrılmış olanlar. İsa çağırıyor, kilise onun çağrılmışlarıdır. Paulus da İsa'nın çağrısını duyuruyor. İnananlar, çağrılmış olanları bir araya topluyor. Temel ama İsa'dır. Temeli İsa Mesih'in kendisidir. Yani köşe taşı odur. Yapı onun üzerinde bina ediliyor. Paulus sadece bu konuda inşaatçı görevini yapıyor.
1: Aslında zaten siz bahsettiniz, zaten Hristiyanlık dediğimiz ifade Mesihçi anlamına geliyor. Ve zaten Mesih'i izleyen kişiler anlamına geliyor. Haliyle Paulus'un bunu ortaya atması zaten sağlıklı bir bakış açısı olmayacaktır. Ve şu soruyu da sormak istiyorum. Paulus hakkında ortaya atılan çok sıkı iddialar da bunu görüyoruz. Program serimiz içerisinde Gizemli Elçi Paulus'ta aslında değindik buna, ama belki biraz daha geniş bir perspektifte buna değinebiliriz. Paulus İsa'yı abartmış mıdır George Bey?
0: Evet, güzel bir soru. Çünkü gerçekten Paulus İsa'yı anlatırken çok yüce bir varlık olarak onu tanıtmıyor değil, o şekilde tanıtıyor. Mesela Paulus İsa'yı anlatırken şöyle kelimeler, buna benzer kelimeler kullanıyor. Diyor ki, o Mesih görünmez Tanrı'nın görüntüsüdür, görünümü. Bütün yaratılışın mirasçısıdır, yani yetkilisidir, oğuldur. Nitekim gökte ve yerde görünen ve görünmeyen her şey, tatlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar, Mesih'te yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Onu mümkün olduğu kadar yüceltiyor. Ama abartmış mıdır? Hayır, abartmamıştır. Eğer İsa'nın kendisi hakkında söyledikleri doğruysa, ilk ve son benim diyor İsa. Alfa ve Omega benim. Benle baba biriz. Hani her şeyin efendisi, siz bana Rab ve öğretmen diyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz çünkü öyleyim diyor. Bu konuda tam ne zaman ikna oldular? Öğrenciler zaten İsa'nın yaptıklarını gördükçe onun Mesih olduğuna ikna oldular. Evet, sen Mesih'sin, yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. Ama henüz kavramadıkları olay onun ölmesi gerekti. İsa ölmem gerekir, gideceğim, öleceğim diye söylediği zaman o zamanki öğrenciler bunu kavrayamadılar, karşı koydular. Haşa dediler ki, yok senin başına böyle bir şey asla gelmez. Çekil önümden diyor İsa onlara. Ne zaman kavradılar? Ölümden, yani öldüğünü seyrettiler. Çekildiler. Umutları yıkıldı. Ama ölümden dirilince, o onlara göründüğü zaman, o zaman tam olarak anladılar. Bunun en canlı örneği herhalde elçi şüpheci denilen Thomas. Yani İsa diğer elçilere, 12'lere görünüyor, Yahuda hariç. Yani ve Thomas da yoktu. Onlara görünüyor, ellerini, ayaklarını gösteriyor. İşte benim diyor. Gerçekten ona tapındılar. Ama Thomas yoktu. Thomas ben görmeden inanmam diyor. Hatta diyor ki, onlar biz Rabbi gördük diyorlar. Hayır diyor. Onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam diyor. Ama 8 gün sonra İsa öğrencileri yine evdeydiler. Thomas o zaman onlarla birlikteydi ve kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında duruyor. Size esenlik olsun diyor. Sonra hemen Thomas'a dönüyor. Zaten her şeyin farkında. Parmağını uzat diyor. Ellerime bak. Elini uzat. Böğrüme koy.

0: imansız olma, imanlı ol. Thomas'ın ona olan cevabı konumuzla doğrudan ilgili. Thomas ona Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. Yani Paulus onu bu şekilde yücelten tek kişi değil. Thomas, diğer elçiler ona Rabbim ve kurtarıcımız Tanrı olarak tanıtıyorlar, tanıyorlar. O şekilde sürekli ona inanıyorlar. Elçi Petrus da buna benzer şeyler söylüyor. Yani buna mesela ikinci mektubunda Petrus da bulabilirsem hemen okuyacağım. Diyor ki
1: aslında diğer elçiler de tabii ki değiniyor bu noktalara. Tabii ki. Program içerisinde de söyledik, kendilerini tanıtırken de Mesih'in kulu olarak, Rabbi İsa'nın kulu olarak tanıtıyorlar. Buyurun.
0: Evet, ama aynı zamanda Mesih'i de tanıtıyorlar. Diyor ki 2. Petrus 1:1, İsa Mesih'in kulu ve elçisi, ben Simon Petrus, dediğin gibi Tanrımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde. Yani Paulus da bunu yapar, Petrus da bunu yapar. İsa Mesih Tanrımız ve kurtarıcımız olarak tanıtıyor. Yani Paulus abarttıysa diğerleri de abarttılar. Ama İsa Mesih o zaman kendisi de abartmıştır bunu bu şekilde. Ve o abartmışsa o zaman peygamberler de abartmışlar. Çünkü doğacak olan çocuğa ebedi Tanrı denecek diyor Yeşaya, evet, 9'da vesaire. Birçok yerde Rabbin kendisi, yaratan Tanrı'nın kendisi dünyaya geleceğini, çocuk olarak bize verileceğini bildiriyor. Öncüsü gelecek. Rab öncesinden, önünden bir haberci gönderecek Yahya. Sonra Rabbin kendisi tapınağına gelecek. Rab geldi, Tanrı geldi. Onun o kimliğini söylemekle onu abartmış olmuyor.
1: Evet, aslında zaten ortada olan bir gerçeği, İsa'nın çok net bir şekilde aktarmış olduğu bir gerçeği de Elçi Paulus aktarıyor. Zaten siz de bahsettiniz, güzel ayetlerle paylaştınız bunu. Diğer elçiler de İsa'yı olduğu gibi zaten Tanrı olarak tanıtıyorlardı. İsa da kendisini bu şekilde tanıtıyordu. Ve İsa bunları söylediği zaman o dönemdeki halk ne demek istediğini de çok net bir şekilde anlıyordu. Önceki programlarımızda değinmiştik bu konuyu da aslında. Onun Tanrı olduğunu söylediğini çok net bir şekilde anladılar ve onu Tanrı'ya küfretmekle, sen insan olduğun halde Tanrı'ya Tanrı olduğunu söylüyorsun gibi suçlamalarda bulundular. Demek ki net bir şekilde İsa'nın bunu söylediğini anlıyorlardı. Ve İsa örneğin Yuhan 14. bölüm 8. ayette İsa'nın bir öğrencisi ona soruyor. Ya Rab, bize babayı göster, bu bize yeter dedi diyor. Biz biliyoruz ki aslında baba burada Tanrı'yı simgeliyor. Kendisini baba olarak bize Tanrı açıklıyor, izah ediyor. İsa da şöyle yanıt veriyor. Filipus dedi, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun diyor. Demek ki net bir şekilde İsa aslında zaten Tanrı'nın kendisi olduğunu, İsa'yı görenin aslında Tanrı'yı görmüş olduğunu ifade ettiğini görüyoruz. Demek ki bu bağlamda bir kişi İsa'ya iman ettiği zaman da aslında Tanrı ona gelmeye, Tanrı onun yaşamında çalışmaya da başlıyor diyebiliriz. Bu bölümün de aslında sonuna geliyoruz. Hiç bir eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim sizden.
0: Yoksa kapatabilirim. Çok güzel bir şekilde özetlendi bence. Yani Mesih ilk ve son, diri olan benim. Ölmüştüm ama ölümden dirildim. Bazen insanlar bize soruyorlar, yani neden bizim peygamberimizi kabul etmiyorsunuz? Birisini kabul etmekle ilgili değil, İsa'yı kabul etmek, onu olduğu gibi tanımakla ilgili bir inancımız var. İsa da söylüyor, ilk ve son benim. Yani bütün inancımız ona odaklanıyor. Onun için açık ve net bir şekilde ona bağlanmamız gerekir.
1: Çok teşekkür ederiz George Bey. Ağzınıza sağlık. Gizemli Elçi Paulus programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve Kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
6: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar ben Daniel ile birlikte Tanrı'yla Tanışanlar programındayız. Bugün çok sevgili bir konuğum var. Tuzla Protestan Kilisesi'nden Aydın kardeşim benimle birlikte. Hoş geldin demek istiyorum öncelikle.
7: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
6: Evet, bugün Aydın kardeşimin tanıklığını dinleyeceğiz. Ama onun tanıklığına, hayatını nasıl Rabbe verdiğine geçmeden önce sizlere e-mail adresimi bildirmek istiyorum. Soru ve görüşlerinizi ya da üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa bize soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizleri takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, dedik ki Tanrı'yla Tanışanlar programındayız. Bu çok önemli bir başlık aslında. Tanrı'yla tanışmak demek gerçekten çok ilginç bir konu. Tanrı'yla tanışabilir miyiz gerçekten diye sorabiliriz ama aslında şunu söyleyebilirim. Tanrı'nın amacı ve Tanrı'nın isteği zaten bu. Tanrı bizlerle tanışmak istiyor. Kendini bizlere göstermek istiyor bir şekilde. Ve bunun için de kimilerine belki rüyayla gözüküyor, kimilerine farklı şekillerde, belki kimileri yolda giderken bir kiliseye de karşılaşıyorlar ve orada Tanrı ile tanışıyorlar. O zaman biraz kendinden söz edebilir misin?
7: İsmim Aydın, 24 yaşındayım. Televizyon habercisi ve programcısıyım aslında. Üniversitede bunun üzerine eğitim aldım. Aynı şekilde lisede de radyo televizyon programcılığı üzerine eğitim almıştım. Medya adamıyım, yani medyada bulunmayı çok severim.
6: Güzel.
7: Ya da mikrofona konuşmayı çok severim. Kamera karşısına çıkmayı çok severim.
6: Peki Aydın, o zaman biraz söz edebilir misin? İsa Mesih'le karşılaşmadan önce neler yapıyordun, nelerle uğraşıyordun, düşüncelerin nasıldı?
7: Aslında kökenleri Sırbistan'a dayanan bir ailede doğdum. Boşnak bir ailede doğdum. Türkiye'de yaşayan, işte zamanında göçmüş, Türkiye'ye göçmüş bir ailede dünyaya geldim. Müslüman da ailem. İslam inancına inanıyorlardı. Çok böyle aslında bu konuda tutucu olmasalar da bana bu konuda eğitim vermek istediler ve beni bir dönem işte camiye gönderdiler Kur'an kursu için. Ve Kur'an kursunda ben eğitim aldım bir dönem. Bir süre sonra işte oradaki hocalarımızın şeyiyle, teşviğiyle diyeyim aslında, Kur'an kursuna işte camide hizmet etme sürecine geçtim. Müezzinlik yapıyordum. Oradaki ibadetlerin aslında yürütülmesinde birkaç katkı sağlıyordum, öyle söyleyeyim. Bununla beraber aslında normal sıradan bir genç gibi hayatımı sürdürüyordum. Yani evet, bir tarafta inançsal anlamda uyguladığım şeyler vardı ama bir tarafta da normal zevklerim vardı. Yani video oyunları oynuyordum örneğin.
6: Her i̇şte genç gibi. Müzik çok genç.
7: Evet. Müzik dinliyordum, video oyunları oynuyordum. Takip ettiğim gruplar vardı, hayran olduğum kişiler vardı. Ve kendi işimi çok seviyordum aslında, yani kendi mesleğimi de çok seviyordum. Bununla ilgileniyordum. Bununla beraber bir gün aslında internet üzerinde bir sosyal medyanın çok yoğun kullanılmaya başladığı bir dönem vardı. O dönemde aslında ateist bir fikirle karşılaştım, ateizmle karşılaştım. Bunun üzerine bir düşüneyim dedim. Ve bir gün camideyken Ramazan ayında mukabele oluyor camilerde genelde, yani Kur'an okumaları oluyor. Kur'an okumaları esnasında benim elimdeki Kur'an-ı Kerim'in Arapçası yazıyor. Hemen altında da Türkçesi yazıyordu ayetlerin. Ben o esnada dedim ki ya, bu Arapçası okunurken ben bir yandan da bir Türkçesine bir bakayım. Ne yazıyor, neye inanıyorum? Yani Türkçe olarak bilmiyordum sadece işte.
6: Arapça bilip Arapça okuyordun.
7: Evet, Arapça biliyordum. Arapça yani bilmiyordum aslında. Arapça okumayı biliyordum, öyle söyleyeyim. Anlamadan okuyordum. Bir de Türkçesine bakmak istedim. Ne anlatıyor, neye inanıyorum? Sonuçta bu Tanrı'dan geldiğine inandığım bir kitapsa bunu anlıyor ve yaşamımda uyguluyor olmam gerekiyor. bu konuda bir odaklandım Kur'an-ı Kerim'e ve Türkçesine bakayım dedim. Denk geldiğim ayetler aslında bir yandan da arka taraftan gelen işte ateist fikir, bunun üzerine düşünme kararı olduğu için karşılaştığım ayetler beni sorgulamaya itti. Hı hı. Gerçekten bu hani Tanrı'nın sözü olabilir mi diye düşündüm. Gerçekten Tanrı tarafından indirilmiş olabilir mi diye düşündüm. Daha sonrasında bu aslında düşüncemi çeşitli argümanlarla şekillendirdim. O esnada işte takip ettiğim birkaç kişi vardı. Ateist yazarlar vardı. Onların eserlerine baktım. Onların yazılarını okumaya çalıştım. Ve bunlarla beraber aslında bir din kavramından genel olarak uzaklaşma sürecine girdim. Bir noktadan sonra aslında Tanrı kavramına karşı da doğrudan bir soğuma yaşadım. Yani Tanrı kavramı gerekli mi diye düşünmeye başladım.
8: Yani inançtan biraz uzaklaşmaya başladım.
7: Evet, inançtan genel olarak uzaklaştım. İlk önce hani bir Tanrı'nın varlığını kabul ediyordum zaten. Onu hemen reddedemezdim. Hı hı. Ama din konusunda, inanç konusunda doğrudan aslında hayatımdan hızlı bir şekilde çıktı. O düşünceler hızlı bir şekilde hayatıma girdi. Ve bende de şöyle bir huyu vardır. Aslında öğrendiğim bir şeyi hemen hayatıma uygulamaya çalışırım. Bu inanç konusunda da aynı şekilde. Orada da aslında o öğrendiğim bilgileri ve üzerinde düşündüğüm bu doğru olabilir dediğim süreci hayatımda uygulamaya çalışmaya başladım. Ve ateizme kadar gitti benim bu sürecim. Yani Tanrı'yı reddetmeye kadar gitti. Tanrı kavramını genel olarak reddetmeye kadar gitti. O nokta aslında benim sonradan baktığım zaman Tanrı'yı arayış sürecimin bir başlangıcı oldu. Yani o nokta, o sorgulamaya başlama süreci, Tanrı'yı anlamaya çalışma süreci bu aslında şeyle başladı.
8: Temel
7: bu noktayla başladı. Evet, bu temel noktayla başladı. Benim yaşamımda önemli bir mihenk taşı oldu bu nokta.
8: Peki sonra hani nasıl Mesih'le karşılaştın? Ne oldu hayatından?
7: Evet. Ondan sonra ateistlik sürecine girdikten sonra yaklaşık 4 sene kadar ateist yaşadım. Tüm işte camideki hizmetlerimden çıktım. Hani Müslüman gibi yaşamayı bıraktım. Ve bir süre sonra o bilginin, dünyasal bilginin aslında tatlılığıyla hep bir daha çok öğrenme isteği vardı hayatımda. Çünkü Tanrı kavramını çıkarttım hayatımdan. Tanrı kavramı yerine aslında kendimi koydum. Yani ben kendimin Tanrısıyım diye düşünüyordum. O yüzden ben Tanrıysam daha çok bilmeliyim. Böyle bir istek vardı içimde. Bir öğrenme açlığı vardı. Ve bu aslında entelektüel kısmı tatmin etmeye çalıştım hayatımda hep. Bunun üzerine okumalar yaptım. Ve bir noktada işte spiritüel işlerle ilgilenmeye başladım. Şu anda da günümüzde çok meşhurdur. Çok yayılmaya başladı. O dönemde takip ettiğim Hint bir guru vardı Hindistan'da. Onun aslında öğretilerini anlamaya ve uygulamaya çalışıyordum. Çünkü ne kadar aslında Tanrı kavramını reddetsem de bir anlamda bir ihtiyaç vardı içimde.
8: Bir
7: ruhsal anlamda. Evet,
8: bir boşluk,
7: bir boşluk vardı. Evet. Tatmin etmem gereken bir şey vardı. Yani maddesel anlamda tatmin edebiliyordum kendimi. Çünkü zaten ateizmin genel yaklaşımı budur. Daha çok maddiyatçıdır, materyalisttir. Gördüğüne inanır. Haliyle maddi anlamda tatmin edebiliyordum kendimi. Ama ruhsal anlamda bir boşluklarım vardı. Bu boşluklarımı da nasıl tatmin edebilirdim? Tanrı kavramına geri dönmeyi reddettim. Yani tekrar Tanrı'yla bunu yapamam dedim. O zaman aslında bir takım işte tırnak içerisinde aydınlanmış üstadlar, aydınlanmış kişiler, bir takım işte aydınlanmayı yaşamış insanlardan beslenmem gerekiyor. Çünkü aslında esas bilgi kaynağı kendimizdir. Bunu düşünüyordum. Psikolojide de aslında kolektif bilinç dışı dediğimiz o kavram aslında işte bütün öykülerin temelini oluşturan, insanların ortak hafızasını oluşturan o nokta. Aslında ondan beslenmeye çalışıyordum, ona güvenmeye çalışıyordum. Dünyada ne varsa bizim tarafımızdan aslında oluştu. Bütün bu dinler de bizim tarafımızdan oluşturuldu. Ve biz aslında insan tecrübesine, ortak insan tecrübesine bakarak yaşıyoruz. Bunu düşünmeye başladım. Ruhsal anlamda kendimi işte o spiritüel işlerle tatmin ediyordum. Hint bir gurunun öğretilerini uygulamaya çalışıyordum. Ama Tanrı kavramı yoktu hayatımda. Sonra bir nokta geldi ve bir ameliyat süreci geçirdim. O ameliyat sürecinden sonraki süreç benim için çok zorlu geçti. Çok sıkıntılı geçti. Ve ben orada aslında şeyi hatırlıyorum. Tanrı'ya gidip, Tanrı şu anda seni reddediyorum. Yani şu anda senin var olduğuna inanmıyorum ama varsan bir şekilde bana kendini göster ve bir şifa ver bana. Şu an çok kötü durumdayım. İhtiyacım olan bu. Ve bana bu ihtiyacımı aslında karşılamam konusunda yardımcı olursan seni arama yoluna tekrar döneceğim. Yani senin varlığını kabul edeceğim ve seni arama yoluna tekrar geri döneceğim dedim.
8: Yani Tanrı'ya. O hastalık zamanı, o ameliyat dönemi senin tekrar Tanrı'yla karşılaşman ya da bir başlangıç yapmanın sağladı.
7: Çünkü dediğim gibi hep kendi üzerime bir şeyler inşa etmiştim. Yani kendi benliğim üzerine. Tek başınalık vardı hayatımda. Çok yalnızdım. Çünkü ailemden de destek görmüyordum. Zaten onlar benim görüşümü desteklemiyorlardı. Çevremdeki insanlar desteklemiyorlardı. O yüzden çok yalnızdım. İnsanlardan tamamıyla soğumuştum aslında. Bu yalnızlık sürecinde kendi üzerime inşa etmeye başladım hep. Ama işte en ufak bir yıkıma uğradığımız zaman aslında ne kadar güçsüz olduğumuzu fark ediyoruz. İşte bu, evet. Bu ameliyat süreci aslında benim o egomu yıkma konusunda bir nokta oldu, bir dokunuş oldu. Ve orada aslında o güçsüzlüğümü fark edince bir güce ihtiyaç duyduğumu anladım. Ve Tanrı'ya yalvardım bu konuda aslında. İnanarak değil ama yine de samimi bir şekilde onun önüne çıktım. Ve o noktada, o esnada benim ameliyatımı yapan doktorla işte görüşmem haftanın başındaydı. Hafta sonu hani görüşme imkanım yoktu hiçbir şekilde. O esnada birkaç hastaneye gidiyordum. Hani o anki durumu kolaylaştırmak için. Ve çoğu doktor aslında ameliyatı yapan doktorla görüşmem gerektiğini söylüyorlardı. Çünkü hangi işlem yapıldığını onlar bilmedikleri için asıl doktora yönlendiriyorlardı. Duayı ettim. 5 dakika sonra doktorumdan mesaj geldi. Aydın gel, ben bugün nöbetçiyim. Nöbet yazılmış bugün bana. Gel ve seni hani rahatlatacağım. Senin o durumunu rahatlatacağım. Senin o süreci daha kolay atlatman konusunda. Ve dedim ki bir şeyler var burada. Yani tam benim duamın üzerine bu gelmesi.
8: Tanrı'dan bir yanıt gibi oldu.
7: Evet, sanki. Bir yanıt gibi oldu bana ve o noktadan sonra tekrardan Tanrı kavramını kabul ettim. Tekrardan bir yaratıcıya inandım. Ama bu sefer ne oldu? Tekrar baştaki inancıma geri döndüm. Yani İslam'a inanıyordum. İslam'a geri döndüm. İslam'ı tekrar uygulamaya başladım. Ama bu sefer beni en başta İslam'dan uzaklaştıran o noktalar tekrar hayatımda belirmeye başladı. Çünkü orada daha yüzeysel bir uygulama vardı hayatımda. Yani Tanrı ile kişisel bir ilişkiden ziyade daha çok görevler üzerine. Hı hı. Yani işte şu ibadeti düzgün yapmam lazım. İşte namaz kılarken şu hareketi doğru yapmam lazım. Şu sureyi okurken şu şekilde telaffuz etmem lazım. Hep bir orada yüzeysel bir görev, bir durumu vardı. Bu vardı aslında. Bunu fark edince aslında tekrardan bir boşluk dönemine girdim ve evet, bir Tanrı var, bunu hissediyorum, bunu anlıyorum diyordum ama acaba onun yolu hangisi? Bu esnada tabii bir yandan da guru Müslüman olarak hayatımı sürdürüyordum. İki aslında o Hint guru, bahsettiğim Hint gurunun öğretileriyle İslam'ı bir harmanlayarak kendimce bir geçiş süreci yaşadım. Ama sonrasında bir gün internet üzerinde bir reklamla karşılaştım. Ücretsiz İncil okumak ister misiniz diye, çok ilgimi çekti. Çünkü İncil'in değiştirildiğini tamamen geçmiş bir inanç, yani tamamen hükmü geçmiş bir inanç, antik bir inanç olduğunu düşünüyordum. Ve dedim ki bu insanlar niçin bunun için emek veriyorlar ki, yani niye İncil'in işte ücretsiz olarak yayılması için uğraşıyorlar ya da inançlarını niye yaymaya çalışıyorlar ki diye düşündüm. Ve sipariş ettim ama sipariş etmemdeki amaç şuydu: ben bu İncil'i de çürüteceğim. Yani zaten çürütüldüğünü biliyorum, zaten hükmü geçtiğini biliyorum. Ama kendi kafamda da, yani
8: okuyup bir şekilde
7: kendi kafamda da çürütüldüğünü kanıtlayıp aslında kendimi tatmin edeceğim. Amaç buydu. En başta dedim yani Tanrı bendim artık hayatımda. Aslında o Tanrı'yı güçlendirmem gerekiyordu. Ve okumaya başladım. İncil'i elime ulaştı. Elime ulaştığında da şaşırdım. Ben herhalde yollamazlar dedim öylesine. Belki bir reklam çıktı diye. Gerçekten elime ulaştı ve oradaki kişiler bana ulaştılar telefon üzerinden. Onlarla görüştüm. Onlarla görüşmeye başladım. Tabii İncil'i okurken tamamen böyle kötü bir bakışla okuyordum yani aslında.
8: Eleştirel
7: gözle okuyordum. Ama okumaya başladıkça bu zamana kadar o dünyasal bilgiliğin bana gösterdiği şeyin tam tersi olduğunu gördüm. Yani Mesih İsa'nın öğretişine baktığımda dünyadan farklı bir şey vardı. İşte kana kan, dişe diş, göze göz şeklinde değil de işte düşmanın
8: Acıkmışsa doyur,
7: susamışsa su ver. Düşmanını sev diyor. İşte sağ yanağınıza tokat atana sol yanağınıza çevirin diyor. Tamamen farklı bir öğreti vardı. Bu beni çok şaşırttı. İsa'da Mesih'ten çok etkilendim o noktada ama doğrudan İncil'i kabul edemedim. Hep bir eleştirel yaklaşımlar yaptım. O İsa'da bana İncil'i gönderen kişilerle sürekli iletişim halindeydim. Onlar bana bir takım dersler de yolluyorlardı. Hı hı. İnancın temelleri hakkında. Onları da yapıyordum ama hep diyordum ki evet İsa Mesih iyi bir öğretmendir ama Tanrı olamaz ya da iddia ettiği kişi olamaz diyordum. Ama bu iki nokta hayatımda çelişti. Çünkü hem iyi bir öğretmen olup hem yalancı olması biraz çelişkisel bir durumdu. Öncelikle aslında bu nokta benim biraz düşünmeye itti. Bir yandan da tarihsel olarak gerçekten İncil değiştirilmiş mi, değiştirilmemiş mi onu araştırmaya başladım. Onları araştırdım ve aslında tarihsel olarak hatta farklı inançlardaki ilahiyatçıların da yazılarında okudum ve hiçbir şekilde aslında İncil'in değiştirildiğine dair bir veri yok. Aksine tamamen İncil'in günümüze kadar ulaştığına dair veriler olduğunu gördüm. Çeşitli işte el yazmaları var ilk yüzyıllardan kalma. Ve bunlarla beraber aslında dedim ki evet burada bir şey var. Yani benim yanlış bildiğim, ön yargıyla yaklaştığım bir nokta var. Bunun üzerine gitmem gerekiyor ve daha çok anlamaya başladım, daha çok okumaya başladım. İncil'i okudukça en başta okurken böyle hani bir korku geliyordu. Yani kitabı elime alırken bile
8: elini almakta bile bazen değil mi?
7: Günah işliyorum. Evet. Hani günah işliyorum korkusu geliyordu. Ama bir süre sonra anlamaya çalıştıkça gerçekten yüreğimi alçalttıkça öyle söyleyeyim. Rab bana konuşmaya başladı, dokunmaya başladı. Ve çok esenlik içinde hissediyordum kendimi. Her akşam o dönem üniversitede okuyordum. Her akşam eve geleyim de İncil okuyayım. Bunu istiyordum yani. Bundan beslenmek istiyordum. Ve çok hızlı bir şekilde İncil'i okudum, bitirdim. O esnada işte görüştüğüm kişilere anlık olarak aslında düşüncelerimin değişimini aktardım. Bir nokta geldiğinde gerçekten dedim ki ben bunun üzerinde durmam gerekiyor. Yani çünkü burada tanrısal bir şey var ve bu aslında benim bu zamana kadar inandığım her şeyi yıkıp geçen bir durum. Yani bu zamana kadar bir duvar inşa ettim ama o duvarı yıkıp geçen bir durum. Tamamen tersi bir durum var hayatımda. Ama kafa karışıklığı yaşadım çünkü belki sizler de bilirsiniz yıllardır hayatımda inandığım inanç vardı. Daha sonrasında o inançtan uzaklaşma ve kendi aslında dünyamı inşa ettiğim bir süreç oldu. Bu kadar bilgi birikiminin dışında tamamen farklı bir öğreti olunca kafa karışıklığı yaşadım. Yani hangisi doğru, nereye gitmeliyim, Tanrı'nın yolu hangisi diye. Ve doğrudan Tanrı'ya danışmak istedim. En mantıklı yolu...
8: Bir eminlik hissettim.
7: Evet. Yani en mantıklı yolun bu olduğunu düşündüm. Yani gidip bir din adamına, Tanrı adamına danışsam o hani bana zaten kendi perspektifinden bir cevap verecekti. Ben objektif olarak Tanrı'ya danışmak istedim doğrudan.
8: Aslında en güzel olan bu. Yani evet. Direkt Tanrı'ya sormak, evet. Ondan yanıt almak. Yani ben de aslında birçok kimseye böyle araştırırken Tanrı'ya sorun diyorum yani. O evet. Size yanıt verecektir.
7: Evet. Ben de Tanrı'dan bir işaret istedim aslında o gün. O kafa karışıklığımın gitmesi için. Dedim ki ey Tanrı aslında yaratılmış olarak senin önüne geliyorum. Şu inançtan bu inançtan bir kişi olarak değil de yaratılmış olarak yaradanıma sesleniyorum dedim. Ve bir işaret istedim bu öğrendiklerim doğru mu diye. O gece aslında bir görüm gördüm. Kendi üzerimde, bedenimin üzerinde bir ışık hüzmesinin dolandığını gördüm. Ve o ışık hüzmesi bir şekilde gelip yüreğime oturdu aslında. Ve çok müthiş bir esenlik kapladı içimi o anda. Hı hı. Bu öyle bir esenlikti ki aslında Kutsal Kitap'ta Filipililer 4. bölüm 7. ayette Elçi Pavlus'un ifade ettiği gibi... O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır diyor. Aslında bende de bu o esenlik aslında benim bütün o dünyasal bilgeliğimi, bütün o kendi inşa ettiğim o duvarları yıktı ve Rab bana tam ihtiyacım olan şekilde seslendi. Dedi ki bu zamana kadar ihtiyacın olan şey buydu aslında. Bu esenlikti, benim esenliğimdi. Ve burada senin bu noktada aslında senin bilgeliğin, o dünyasal bilgeliğin geçmez. Belki Musa'ya dediği gibi çarıklarını çıkart çünkü burası kutsal topraktır diyor ya Mısır'dan çıkışta. Yani burada senin dünyasal bilgeliğin geçmez dedi bana Tanrı. Ve o bana tam ihtiyacım olan şekilde, tam neye ihtiyacım varsa o şekilde o eksiğimi tamamlayarak bana Tanrı dokundu. Ve o her kavrayışı aşan esenlik karşısında aslında benim yapabileceğim bir şey kalmamıştı. O akşam diz çöküp tövbe ettim. Uzun da sürdü biraz. Tüm günahlarımı hatırlamaya çalıştım ve Ondan sonra İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak hayatıma kabul ettim yüreğimde. Sonrasında bir kilise arayışım oldu. Bir kiliseye katıldım. Tuzla Kilisesi'ne katıldım şu anda katılıyor olduğum kiliseye. Ve orada iman ikrarı verdim. Pastörümün şahitliğinde iman ikrarı verdim. Daha sonrasında orada temel dersleri almaya başladım. Aslında en başta yapmam gereken şeyi orada yapmaya başladım. Tam olarak neye inanıyorum onu öğrendim önce.
8: Yani Tanrı seni aslında adım adım bir şekilde yönlendirmiş oldu, evet. Sana konuşmuş oldu, evet. O yüreğindeki boşluğu esenliğiyle doldurmuş oldu, evet. Çok güzel. Peki şundan kısaca, süremiz uzuyor ama kısaca belki söz etmek ister misin, eski yaşantınla şimdiki yaşantının arasında bir fark var mı, nasıl düşünüyorsun, nasıl hissediyorsun?
7: Öncelikle temel nokta şuydu, ben hep tek başıma bir şeyler inşa etmeye çalışmıştım. Tanrı aslında bana diğer insanlara da ihtiyacım olduğunu söyledi, yani kilise hayatına da ihtiyacım olduğunu söyledi. Orada beslenmem gerektiğini, aslında orada kendimi keşfetmem gerektiğini, kendimi sınamam gerektiğini bana gösterdi. Çünkü sadece bir şeyi okuyup tamam ben bunu anladım dediğim zaman aslında onun hayatımda uygulanıp uygulanmadığını göremeyebilirdim. Hı-hı. Kilisede bunu aslında deneme fırsatım oldu. Bununla beraber bencil bir insandım. İnsanları çok umursamazdım. Ama Rabbim beni değiştirmeye başladığını fark ettiğim nokta şu oldu. Yolda yanımdan geçen hiç tanımadığım insanlar için dua etmeye başladım. Hı hı. Bir yere gidiyorsam toplu taşıma aracındayken orada bulunan şoföründen işte ya da makinistinden tutun her bir yolcu için dua etmeye başladım. Ve dedim ki evet, Tanrı bir şeyler yapıyor gerçekten. Çevremdeki insanlar da bu konuda zaten olumlu düşüncelerini aktardılar. Bu şekilde Tanrı benim yaşamıma dokundu. Ve kişisel olarak Tanrı'yı yaşamaya, kişisel olarak Tanrı'nın önüne çıkmaya başladım. Onu kişisel olarak algılamaya başladım. Ve bu şekilde bir iman hayatı sürüyorum aslında.
8: Evet, hamdolsun, gerçekten çok teşekkür ederiz bize. Bizimle tanıklığını paylaştığın için. Tanrı'nın

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir,

0: ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Hoş geldiniz tekrar İman Kahramanları adlı programda yine birlikteyiz. Hepinize evet hoş geldiniz demek istiyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizi dinliyorsunuz. Ben Daniel Günay ve konuğum Alper ile birlikte bugün Kutsal Kitap'taki İman Kahramanlarının hayatlarına bakacağız. Onlardan bazı dersler çıkaracağız. Ve ben evet misafirime hoş geldin demek istiyorum. Diri Su Kilisesi'nden sevgili Alper hoş geldin.
2: Hoş bulduk Daniel, sizinle birlikte olmak büyük bir sevinç.
0: Evet ben de seviniyorum seninle beraber olmaktan. Çok güzel şeyler bizimle paylaşıyorsun, anlatıyorsun ama evet konumuza girmeden önce sevgili dinleyicilerimize hatırlatma yapmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com'dan iletebilirsiniz. Yine bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet biz Musa'nın hayatına bakıyoruz. Sevgili Alper, Musa'nın hayatından neler öğreneceğiz? Onun yaptıklarından neler öğrenebiliriz? Çünkü biliyoruz ki Nuh, Yusuf, İbrahim, Musa, Yeşua ve diğer peygamberlerin niye geldiler? Bunların geliş amacı neydi? Ve onların iman hayatlarından, Tanrı ile ilişkilerinden neler öğrenebiliriz? Bunlara bakacağız. İşte Musa'ya biz bakıyorduk. Musa'nın doğumuna baktık, büyümesine baktık. Tanrı'nın nasıl onunla beraber olduğunu gördük. Ve aynı zamanda onu seçmişti İsrail halkını kurtarmak için. Yine saraydan nasıl ayrıldığını ve İsrail halkını nasıl Mısır'dan çıkardığını gördük. Ancak işte İsrail halkı çölde Musa ile beraber yürüyorlardı ve Tanrı onlara birçok defa yardımda bulundu. Onlara gökten man sağladı, gökten bıldırcın sağladı. Daha önceden Mara'dayken acı su vardı ve bu acı suyun tatlanmasını sağladı. Ve tekrar İsrail halkının yine bir şekilde Refidim'de konakladıklarını görüyoruz. Ve aynı şekilde orada da tıpkı Mara'da olduğu gibi içecek suları yoktu. Ve orada yine Musa'ya çıkıştılar. Yani her seferinde yazık Musa'ya öyle diyorum. Yani Musa'nın amacı neydi? Onları kurtarmak, onları vaat edilen diyara götürmekti. Ama maalesef İsrail halkı her seferinde Musa'ya, Harun'a çıkıştılar, söylendiler, kızdılar, bağırdılar. Çünkü halk evet gerçekten çok susamıştı. Buradaki olaydan biraz bahsedebilir misin sevgili Alper? Yani Musa da, evet gerçekten çok zorluklar yaşadı. Çünkü yani İsrail halkı sürekli olarak şikayette bulunuyordu. Yani Musa'nın bu yaşadığı şeyler evet neydi? Burada ne yaşadı? Biraz söz edebilirsen sevinirim.
2: Evet gerçekten ben de katılıyorum sana Daniel. Bazen ben de Musa'ya yazık diyorum. Yani diyor ki Musa hatta bir yerde bu halka ne yapayım? Neredeyse beni taşlayacaklar. Yani sanki hedef Musa'ymış gibi ya da bütün bu sıkıntılarının sebebi Musa'ymış gibi. Musa'ya çıkışıyorlardı. Aslında Musa'nın arkasında olan Rabb'e çıkışıyorlardı. Ve Musa bunu defalarca söyledi. Yani biz kimiz ki? Siz bize değil aslında Rabb'e şikayet ediyorsunuz. Rab'den sitem ediyorsunuz diye ve gerçekten arada kalan bir kişiydi Musa. Halkın bütün baskısını üzerinde taşıyan bir kişiydi ve halkın bütün yükünü Rab'be götüren bir kişi olarak aracılık hizmeti yapıyordu. Ve Musa ile ilgili gerçekten o dönemde zaten en alçak gönüllü insan olduğu söyleniyor. Hı hı. Düşün İsrail halkı gibi gerçekten ensesi kalın, çok inatçı bir halktı ve kutsal Tanrı arasında bir köprü kuran bir kişi, çoban yüreğine sahip, İsrail halkını çok seven bir insan, Tanrı'nın halkı olduğu için tabii ki bu halka çok yürekten bağlıydı. Ama halkın aynı zamanda bu itaatsizliği, bu günaha eğilimi nedeniyle de o da sürekli acı çekiyordu aslında Tanrı'nın önünde. Çünkü dua etmek zorundaydı, onlar için yalvarmak zorundaydı. Çünkü Tanrı zaman zaman öfkeleniyordu ve bu öfkesiyle halkı yok etmek istediği dönemler bile oldu. Ama böyle dönemlerde bile Musa her zaman Tanrı'nın önünde durarak onun öfkesini yatıştırmak için bir aracılık hizmeti yapıyordu. İşte en son dediğin gibi bu refidimde de konakladıklarında gene bir susama problemi var, susuzluk problemi var ve burada kayadan su çıkması gene bir mucize ile Tanrı'nın halkına kayadan su çıkarttığını görüyoruz. Sadece elindeki değnekle kayaya vurmasını buyurdu Tanrı Musa'ya ve bunu yaptığı zaman gerçekten o milyonlarca insanın kana kana içebileceği müthiş taze, müthiş güzel bir su kaynağı o kayanın içinden çıktı ve buraya Massa ve Meriva adı verildi diyor. Çünkü İsrail'e orada Musa'ya çıkışmış ve acaba Rab aramızda mı değil mi diye Rabbi denemişlerdi. Aslında görüyoruz ki her bir şikayet aslında bir Rabbi denemek olarak algılanıyor Tanrı tarafından. Ve bu Rabbi denemek aslında kendi içerisinde bir günahtır. Ve Tanrı'nın hiç hoşlanmadığı bir şey olduğunu mutlaka belirtmeliyiz.
0: Evet, kesinlikle doğru diyorsun Alper'cim. Burada belki bir şeye daha dikkat çekebiliriz. Yani burada Musa kayadan su sağlamıştı onlara. Yani ihtiyaçlarını karşılamıştı. Aynı şeyi Paulus Korintliler bölümünde de söylüyor, anlatıyor aslında. Bu kayanın neyi simgelediğini bize anlatıyor. 1. Korintliler 10. bölüm 4. ayette bunu görüyoruz. Orada yine bu eski antlaşmadaki yaşadıkları olaya değiniyor. Orada diyor ki Paulus, evet hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi, hepsi aynı ruhsal içeceği içti, artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler diyor ve o kaya Mesih'ti. Yani Paulus bize eski anlaşmada da evet o kayadan su içti, içip nasıl rahatladılarsa bizler de İsa Mesih'i içip onu yüreğimizi alıp onu yüreğimize kabul edip rahatlayacağımızı, susuzluğumuzun gideceğini Paulus bize açıklıyor. O kayanın Mesih olduğunu söylüyor. Nitekim daha önceden de söylemiştik, man gökten vermişti, bıldırcın onlara vermişti. Yine İsa Mesih Yuhanna'da diyor ki yaşam ekmeği benim. Benim ardımca gelen hiçbir kimse karanlığa gitmez. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz diyor İsa Mesih. O zaman çölde nasıl Tanrı İsrail halkının yiyeceğini karşıladıysa, kayadan su onlara verdiyse, ekmek onlara sağladıysa, işte aynı şekilde bu yaşam ekmeğinin ve kayadan su verenin İsa Mesih olduğunu biz anlıyoruz. Ve evet yine Yuhanna bunu söylüyor. Diyor ki evet İsa Mesih yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler ve yine öldüler diyor. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek diyor. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir diyor. Yani İsa Mesih bu dünyaya bizlere yaşam vermek için geldi. Kendi bedenini çarmıhta ölüme teslim etti bizler için. Öyle ki biz bu yaşam ekmeğinden yiyerek yaşayalım. Yani İsrail halkı o mandan her gün yiyorlardı. Her günün ihtiyaçları vardı ve öbür gün tekrar acıkıyorlardı. Ama biz İsa Mesih'i yaşamımıza aldığımız zaman, o yaşam ekmeğini içimize kabul ettiğimiz zaman, evet o zaman biz asla acıkmayacağız ve asla susamayacağız. Çünkü bizim susuzluğumuzu ve açlığımızı İsa Mesih giderecektir. Evet, sonra İsrail halkına baktığımız zaman onlar bir şeyler daha yaşıyorlar. Tekrar bu sefer savaş olacak, bir savaşla karşılaşıyorlar. Bu sefer farklı bir sorun karşılarında var. Evet, yiyecek ihtiyaçları vardı. Rab sağladı ama bu sefer bir düşman var tekrar karşıda. Nasıl kazanacaklar? Çünkü o zamana kadar sanıyorum herhangi bir savaş yapmamışlardı. Çöldeydiler. Çok fazla güçleri belki yoktu. Alper, sen bahsedebilir misin? Nasıl oldu bu savaşa girdiler? Nasıl kazandılar? Rab onlara nasıl yardımcı oldu?
2: Evet, gene Mısır'dan çıkış 17. bölümde okuyoruz. Amalekler denen bir halk geldiler ve İsrail halkıyla savaşmaya başladılar. Savaşı aslında Amalekliler başlattı. Ve bu Amalek ulusu İsrail'in aslında çağlar boyunca bir düşmanı olarak biz kutsal kitap boyunca sonra okuyoruz. Hı hı. Ve buradaki savaşta da gerçekten gene doğaüstü unsurlar var. Yani herhangi iki ordunun savaşması ve kendi kas güçleriyle, kendi silah güçleriyle yaptıkları bir savaştan çok doğrudan Tanrı'nın müdahalesiyle yapılan bir savaş oldu. Ve Musa Yeşu'ya gidip Amaleklerle savaşmasını buyurduktan sonra kendisi bir tepeye çıkıyor ve ellerini Rab'be uzattıkça, yukarı kaldırdıkça İsrailliler kazanıyorlar. O ellerini aşağı indirdikçe Amalekliler kazanıyorlar. Ve bu şekilde Musa sürekli ellerini havada tutarak durdu. Rabbin önünde ellerini havaya kaldırdı. Ve elleri yorulmasın diye bir yanında Harun, bir yanında Hur adlı iki kişi onun gerçekten ellerini havaya kaldırdılar. Bu şekilde mucizevi bir şekilde Rab aslında bir şey daha öğretiyor İsrail halkına. Yani savaşı ben yapacağım. Sizin yapmanız gereken ellerinizi bana kaldırmak, bana yakarmak ve ben siz yakardıkça sizin adınıza savaşacağım. Yahve Nissi, yani bu Rab sancağımdır anlamına geliyor ve orada Musa bir sunak yaptı. Bu da bizim için ruhsal bir değeri olan bir konudur. Daniel, biz de ruhsal savaşlarımızı kendi gücümüze göre yapamayız ama elleri Rabbin tahtına doğru biz kaldırdıkça, kaldırmayı sürdürdükçe Rab bizim için zaferler kazanacak. Gerçekten burada böyle harika bir mesaj olduğunu ben görüyorum.
0: Hı-hı. Belki şunu da ekleyebiliriz burada. Evet, Musa ellerini havaya kaldırıyordu. Yani bu bir anlamda duayı simgeleyebilir. Musa ellerini havaya açarak, Rabb'e açarak Rabbin yardımını bir şekilde diliyordu ve o Rabb'e yaklaştıkça, ellerini Rabb'e açtıkça Rabbin yardımını ve Rabbin gücünü de gördüler. Evet, gördüğümüz gibi, dediğin gibi eller indiğinde, yani dua olmadığında her şey çok daha kötü gidiyordu ve savaşı kaybediyorlardı. Bu bizim ruhsal hayatımız için de geçerli diye düşünüyorum. Yani dua olmadan, duasız bir Hristiyan yaşamı o savaşta kaybetmek anlamına geliyor. O yüzden dua bir Hristiyan hayatında çok çok önemlidir ve burada bunu görebiliriz. Ve belki onu da ekleyebilirim ikinci olarak da. Musa yoruldu. Musa bir insandı. Gücü belirli bir noktaya kadar geliyordu. Ancak Musa'nın yanında ona yardım edecek, onun ellerini havaya kaldıracak kişiler, insanlar vardı. O zaman buradan bunu da çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Yani etrafımızda ya da kilise önderimiz olabilir, kilisede hizmet eden kardeşlerimiz olabilir. Onlar da evet insandırlar ve zaman zaman işte bu ruhsal savaşta yorulabilirler, güçleri azalabilir. Ama biz etraflarında olan insanlar olarak onların ellerini havaya kaldırmalıyız, onlara yardım etmeliyiz, onlara destekte bulunmalıyız ki bu ruhsal savaşta hep birlikte savaşı kazanalım ve zaferli olalım diye düşünüyorum. Evet, daha sonra İsrail halkına baktığımızda oradan Sina Dağı'na geldiler. Alper, Sina Dağı'nın önemi nedir? Çünkü bu dağın etrafında biraz konakladılar ve sonra Tanrı 10 buyruğu da orada verdi ona ama sence önemi nedir? Başka ne diyebilirsin?
2: Evet, Daniel, Sina Dağı aslında İsrail halkının Tanrı'yla ilk defa yüz yüze resmi olarak bir araya geldiği yer olarak düşünülüyor. Daha önce tabii Tanrı'yı deneyim ettiler. Tanrı'nın mucizelerini gördüler, onun eliyle beslendiler ama aslında 3 ay sonra Mısır'dan çıktıktan tam 3 ay sonra bu dağda aslında resmi olarak bir antlaşma masasına oturuyorlar gibi düşünebiliriz. Çünkü Tanrı bir antlaşma tanrısıdır ve halkıyla bir antlaşma yapmak istedi. Bunu buyrukları ve vereceği talimatlar aracılığıyla yapmak istiyordu. Onları kurtardı, evet, Mısır'dan bir halk olmak üzere çıkarttı ama bundan sonra başıboş yaşayamazlardı. Çünkü Tanrı'ya ait bir halk olacaklardı ve gerçekten işte antlaşmanın aracısı olan Musa halk adına bu dağa çıkarak ilk defa Tanrı'nın yasalarını almaya başladı. Yani bu Tanrı'nın yasaları yaklaşık 300 küsürdür. Hepsine detaylı olarak bakarsak ama ahlaki temel bu 10 buyruk üzerine oturtulmuştur. Ve Tanrı bu 10 buyruğu İsa'ya iki ayrı levha halinde kendi parmağıyla yazarak veriyor ve bu şekilde halkını öğretmesi için ona buyuruyor. Ve gerçekten de Sina Dağı'nın aslında eski antlaşmayı temsil ettiğini bu şekilde söyleyebiliriz. Yani İsa Mesih'in gelişine kadar aslında Tanrı insanları eğitmek üzere bu antlaşmayı verdi. Onlara günahlarını göstermek, Tanrı'ya olan ihtiyaçlarını anlatmak istiyordu. Zaten biz gene İncil'de okuyoruz. Kutsal yasa Musa aracılığıyla geldi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Yani demek ki Musa kutsal yasayı insanlığa taşıyan ve bu şekilde aslında kurtuluş planının önemli bir taşı olan bir hizmete başlıyor. Sina Dağı'nda.
0: Evet, dediğin gibi Alper Sina Dağı'nda bu 10 buyruğu Musa alıyor ve bu 10 buyruk dediğin gibi ilk kısmı Tanrı'yla ilgili, Tanrı'nın neler yaptığıyla ilgili ve onun konumuyla ilgili olan buyruklardır. Diğer kalan buyruklar ise insanlarla, insanların kendi içlerinde olan ilişkileri anlatan, doğru düzgün yaşamalarını gösteren ahlaki buyruklardır. Evet Alper, süremiz azaldı. Bir ara verelim. İstiyorsan bir çay kahve içelim. Sevgili dinleyicilerimiz de çay kahve alsınlar. Aradan sonra tekrar buluşacağız. Buradayız. Hiçbir yere gitmeyin. Görüşürüz. Thank you.

0: Gerçek müziğin adresi.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
3: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
2: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
3: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
2: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
6: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bizler çayımızı yudumladık ve tekrar aradan sonra birlikteyiz. Aradan önce Musa'nın Sina Dağı'nda çıktığından bahsetmiştik ve orada 10 emiri almıştı ve bu 10 emiri halka getirecekti. Ancak maalesef İsrail halkının günah işlediğini, yanlış yaptığını gördüğü zaman bu 10 emiri yere attı. Ne günah işlemişlerdi, onlar neler yapmışlardı bunu görebiliriz. Alper, ne günah işlemişlerdi, ne yapıyorlardı İsrail halkı? Musa çünkü uzun bir zaman yoktu, o Sina Dağı'nda uzun bir dönem kaldı ama bu arada İsrail halkı ne yapıyordu? Musa dağdan ne yaptı? Biraz bundan söz edebilir misin?
1: Evet Daniel, aradan önce bundan konuşuyorduk. Sina Dağı'nda artık eski antlaşmayı başlatıyor. Tanrı halkıyla ve bunun aracısı olarak seçtiği Musa'yı yanına çağırdı. Halk belli bir mesafedeydi. Yaklaşmalarına izin yoktu. Gerçekten görünüm o kadar korkunçtu ki diyor İncil'de, Musa bile dehşet içinde titriyordu. Çünkü kutsal olan dağa kim yaklaşırsa taşlanacaktır. Yani çünkü düşün, kutsal kutsal kutsal olan, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan Tanrı halkını o dağda ziyaret etmiş ama halkın kendini arındırması gerekti. Bir mesafeden izlemesi gerekiyordu ve Musa onlar için, onlar adına çıkıp buyrukları alıp geri dönecekti. Ama dediğin gibi 40 gün boyunca Rabbin önünde durunca, gecikince halk yavaş yavaş Musa'ya ne oldu bilmiyoruz gibi halk içerisinde bir huzursuzluk baş gösterdi. Ve bir başıboşluk ortaya çıktı ve Harun'u kandırarak Harun'u saptırdılar aslında işin açıkçası. Ve Harun onların da saptırmasıyla maalesef altından bir buzağı yaptı. Halktan topladığı altın küpeleri ve diğer ziynet eşyalarını eriterek ortaya bir şey attı ve bir altın buzağı ortaya çıktığını görüyoruz. Ve halk çılgınca eğlenerek bu altın buzağının şerefine eğlence düzenlediler. Onun önünde eğildiler, ona tapındılar. Yani tam yoldan çıktılar gerçekten. Ve Tanrı'nın buyruğuna uymadılar. Çünkü Rab açıkça söylemişti ki onun suretinde, yani Tanrı'ya benzer bir put yapmayacaksın. Çünkü Tanrı hiçbir yaratığa benzetilemez. Hiçbir put Tanrı'yı temsil edemez. Bu çok büyük bir günahtı. Fakat İsrail halkı bu günaha maalesef düştüler. Ve ondan sonra dediğin gibi Musa dağdan indi ve bu felaketi gördü, halkın yoldan çıktığını gördü ve öfke içerisinde o tabletleri yere atıp kırdı. Yani bir nevi siz bu anlaşmaya layık bir halk değilsiniz demeye getiriyordu. Çünkü siz kutsal tanrınızı yatsıdınız demeye getiriyordu. Fakat buna rağmen gene de Musa halkın bu büyük günah karşısında Rabbin önünde durarak onların günahını bağışla diyerekten gene aracılık etti. Çünkü Tanrı çok öfkelenmişti, onları yok etme derecesinde bir yargı hazırlıyordu. Ama Musa'nın aracılığı, Musa'nın duası ile Rab öfkesini yumuşattı.
0: Bu çok önemli gerçekten. Bizde günahta olan kişiler için dua edebiliyor muyuz? Yani herkes için tabii ki dua etmemiz lazım. İncil bize düşmanlarımızı bile sevmemizi öğütlüyor. Burada evet Tanrı halkını yargılayacaktı. Çünkü evet dediğin gibi günah işlemişlerdi. Ama Musa onlar için Rab'be yakardı. Yani lütfen onları, öfken alevlenmesin, onları yok etme diye yalvardı. Tıpkı İbrahim'in de hatırlarsan dua ettiği gibi, Sodom ve Gomorra'yı yok edecekleri zaman İbrahim de böyle bir aracılıkta bulunmuştu. Musa da burada bir aracılık yapıyor. Ama burada şuna da değinmek istiyorum. Biraz önce söylemiştin Alper. Yani Musa 40 gün çöldeyken İsrail halkı evet başı boştu ve Tanrı'dan bir şey duymadılar o arada. Yani şöyle düşünebilir miyiz? Bazen biz de dua ediyoruz, Rabb'e soruyoruz, yanıt istiyoruz. Belki yani günümüzde olarak biz bunu düşünecek olursak. Ancak bazen Tanrı hemen yanıt vermiyor. Hemen bizi yanıtlamıyor. Dualarımıza hemen yanıt vermiyor. Evet bazen hemen yanıt veriyor ve biz çok seviniyoruz. Ama işte burada 40 gün geçmiş ve Musa'dan bir haber yok, bir yanıt yok. Yani Tanrı'dan bir yanıt yok. Bu şekilde düşündüğümüz zaman, Tanrı bize hemen yanıt vermediği zaman, acaba biz de İsrail halkının yaptığı gibi Tanrı'dan hemen uzaklaşıp kendi bencilliklerimizin, arzularımızın peşinden mi gidiyoruz, günaha mı düşüyoruz? Böyle bir sonuç çıkartabilir miyiz Alper, ne dersin?
1: Kesinlikle çıkartabiliriz Daniel. Özellikle İsrail halkının Tanrı ile yakın bir ilişkisi olmadığını düşünecek olursak, gerçekten başlarında Musa'yı da görmeyince insan benliğinin, insan doğasının düşüklüğü, düşkünlüğü, günaha olan eğilimi maalesef galip geliyor. Ve bizler de aynı şekilde Tanrı'nın lütfuyla gündelik yaşayan imanlar olarak her zaman için Rabbimiz Mesih İsa'yı başımızda olduğunu bilerek yaşamalıyız. Yani İsa Mesih hamdolsun Musa gibi 40 gün boyunca uzağa gitmedi. Biz imanların yüreğinde yaşıyor. Bizi öksüz bırakmadı, bizim yetim bırakmadı, fakat bizim yüreğimize ruhu aracılığıyla geri geldi ve içimizde taht kurdu. Demek ki biz aslında Mesih'in bizimle birlikte olduğunu ve bizi asla terk etmediğini bilerek yaşarsak, biz asla Rabbin lütfuyla böyle bir günaha düşmeyiz. Çünkü Tanrı'nın güvencesi bizim için garantisi devam ediyor. Yeter ki biz alçak gönüllülükle ona itaat ederek yüreğimizdeki imanla yaşayalım.
0: Hı hı. Ve yine dua konusuna gelecek olursak, burada Musa'nın kullandığı ilginç bir kelime var. Yani bağışla diyor bu günah işleyenleri ve şöyle bir cümleyi kullanıyor: lütfen günahlarını bağışla, yoksa yazdığın kitaptan adımı sil. Hatırlarsan Pavlus da bunun için dua etmişti, İsrail halkının kurtulması için. Yani yeter ki ben reddedileyim ama bu halk kurtulsun diye böyle bir aracılıkta bulunmuştu. Demek ki dua çok önemli. Kardeş,

0: antlaşma çadırı. Bu konu hakkında ne söylemek istersin?
1: Evet Daniel, Tanrımızın antlaşma tanrısı ve ilişki tanrısı olduğunu biz zaten konuştuk. Bunları hep her zaman söylüyoruz. Ve buluşma çadırı da bu ilişkinin sürmesi için gereken bir ortamdı. Biliyorsun Adem bahçesinde Adem ve Havva günah düştükten sonra Tanrı'nın varlığından koptular. Fakat şimdi görüyoruz ki Tanrı Musa aracılığıyla, İsrail halkı aracılığıyla insanlığa yaklaşmak istiyor. Hı hı hı. Ve bunu bir kademeli olarak yapıyor. Ve buluşma çadırı bunun ilk kademesiydi. Yani çölde halkıyla birlikte buluşmak isteyen bir Tanrı, evet, var. Onlara sevgisini göstermek, onların arasında yaşamak isteyen bir Tanrı var. Fakat buluşma çadırı olmadan yaşayamazdı. Çünkü Tanrı kutsaldır. Günahlı insanların arasında bulunması onların ölümüne, yargılanmasına yol açacağı için belli kurallar dahilinde onlara yaklaşmalarını öğretiyordu. Ve buluşma çadırının 3 bölümü vardı. Avlusu, kutsal yeri ve en kutsal yeri vardı. En kutsal yeri yılda bir kez ancak kahin halkın günahlarını bağışlatmak için girebilirdi. Avluda olsun, kutsal yerde olsun farklı malzemeler, farklı unsurlar vardı. Bunların hepsine şimdi tabii girmeyeceğiz. Çok detaylı şeyler var. Ama buluşma çadırı aslında temelde Tanrı'nın İsrail halkının ortasında olduğunu onlara hatırlatmak ve güç vermek içindi. Onlara cesaret vermek içindi. Daha sonra tabii vaat edilmiş diyara geldiğinde çadırın tapınma amaçlı olarak bir tapınağa dönüştüğünü görüyoruz.
0: Bina inşa ettiler.
1: Bina inşa ettiler. Süleyman'ın zamanı özellikle. Ve aslında daha sonra da İsa Mesih aramıza gelerek aslında tapınağın nihai şeklini bize doğrudan insan bedeninde gelerek Tanrımız göstermiş oldu. Yani buluşma çadırının Tanrı ve insan arasındaki tapınma ilişkisini sürdürmek için önemli bir öğe olduğunu bilebiliyoruz.
0: Belki şuna da değinebiliriz. Yani dediğin gibi bu çadırın en kutsal bölümü vardı ve oraya günahlı insan giremiyordu. Çünkü günahlı insan Tanrı'ya yaklaşamaz. Tanrı'nın varlığının simgelendiği yerde o en kutsal yer. Ve oraya yaklaşan insan ölürdü. Çünkü bir insan Tanrı'ya yaklaşamaz. Tanrı'nın huzuruna çok rahat bir şekilde çıkamaz. Günahlarıyla çıkamaz. Ama dediğin gibi ilginç bir şekilde İsa Mesih'in zamanında, İsa Mesih çarmıha gerildiği zaman yukarıdan aşağı o tapınaktaki perde yırtıldı ve insanlar artık Tanrı'nın huzuruna İsa Mesih aracılığıyla çok daha rahat gidebiliyorlardı. Çünkü İsa Mesih insanların günahlarını bağışladı ve Tanrı'ya gitmek için kapıyı açtı, yolu açtı. Aslında bu perde yukarıdan aşağı yırtıldı. Yani o en kutsal yere girme yeri Tanrı tarafından açılmış oldu. Nasıl açılmış oldu? Dediğim gibi İsa Mesih'e iman yoluyla onun çarmıhta günahlarımız yerine ölmesi nedeniyle bizler bu en kutsal yere girebiliyoruz. O zaman tıpkı işte geçmişte giremedikleri gibi ama biz şimdilik Tanrı'nın huzuruna çok rahat bir şekilde girebiliyoruz ve bu eski anlaşmaya baktığımız zaman bu benzerliği ve bu paralelliği görebiliyoruz burada. Yine İsa Mesih'ten bahsetmişken Alper, hatırlar mısın, bir ayet var eski anlaşmada, orada bir peygamberden söz ediyor. Bu yasanın tekrarı 18. bölüm 18. ayette orada diyor ki onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Buradaki bu peygamber kimdi? Çünkü birçok halkımız farklı şekilde belki düşünebiliyor. Burada eski anlaşmada, yani gelecek olan bir peygamberden söz ediyor. Bu kimdir? Nasıl yorumlarsın?
1: Evet Daniel, bu dediğin gibi bizim kültürümüzde de bazı tartışmalara neden olan bir ayet. Ancak çok açıktır bu ayetteki peygamberin kimliği. Bu İsa Mesih'ten doğrudan bahseden bir peygamberlik sözü. Özellikle kardeşlerinin arasından, yani İsrail halkı arasından çıkacağı, hı-hı, bir ve ikinci olarak benim gibi. Yani bir peygamber, bu bir antlaşma aracısı olacaktı. Yani nasıl ki bir Musa bir kurtarıcı olarak Mısır'dan İsrail halkını çıkarttı ve eski antlaşmanın kurucusu olarak yerini aldıysa, işte İsa Mesih de şimdi insanlığı günahtan kurtarmak, dünyadan kurtarmak ve yeni antlaşmanın kurucusu olmak üzere seçilmiş olan Tanrı'nın oğludur. Ve bu aslında peygamber kimliği de vardır İsa Mesih'in. İsa Mesih'in kahin, kral ve peygamber kimlikleri olduğunu görüyoruz. Aslında bu üç görevi de tamamlamıştır İsa Mesih. Yani

0: Ahinliği insan bedeninde en üst düzeyde getirmiştir. Krallığı insan bedeninde en üst düzeyde getirmiştir ve peygamberlik görevini de en üst düzeye çıkartmıştır. Bu nedenle Musa doğrudan İsa Mesih'e atıf yapmaktadır ve İsa Mesih'in önemini görüyoruz. Çünkü ne diyor? Bu peygamberin sözünü dinlemeyen herkes halkın arasına atılacaktır. Demek ki İsa Mesih'in sözü bir kişiyi kurtarma gücüne sahiptir ve biz İsa Mesih'in sözünü dinlemezsek Tanrı'nın halkı arasından atılıyoruz.
1: Kesinlikle doğru. Yani Musa hakkında aslında konuşulacak o kadar konu var ki bu birkaç programda bitmeyecek. Çok daha fazla olacak ama toparlamaya çalışırsak Musa'nın karakteri hakkında birkaç şey söyleyebiliriz. Evet, Musa çok zorluk yaşadı. Çok halkın sıkıntılarını o çekti, o yüklendi. Ama aynı zamanda Tanrı'ya güveniyordu. Onu tanıdı, onu iyi bir şekilde tanıdı. Ve Kutsal Kitap'ta aslında Musa ile ilgili çok ilginç sözler duyuyoruz, işitiyoruz, okuyoruz. Başka insanlar için söylenmeyen sözler de var burada. Mesela Sayılar 12:3'te diyor ki Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçak gönüllüydü diyor. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi duasıyla, halkını kurtarmak istemesiyle Rabbi olan alçak gönüllüyle tanınan bir peygamberdi. Birkaç nokta daha var. Bilmiyorum, senin aklına gelen noktalar var mı? Musa'nın kimliğiyle ilgili, karakteriyle ilgili, peygamberliğiyle ilgili, yaptığı şeylerle ilgili.
0: Evet, Musa gerçekten İncil'de de söylendiği gibi Tanrı'nın bütün ev halkında sadık olan bir hizmetkardı. Evet. Tanrı'nın halkını seven, gerçekten çoban yüreğine sahip, çok değerli, büyük bir peygamber. Dediğin gibi, daha doğrusu kutsal yazılarımız öğrettiği gibi o dönemde yeryüzünde yaşayan en alçak gönüllü insan. Çünkü Tanrı onu alçaltmıştı. Yani Tanrı onun üzerinde özel olarak çalışmıştı.
1: Saraydan değil mi çıktı ve bir çoban olarak bir şekilde yaşadı.
0: Evet, yani dediğin gibi çok büyük bir alçalma dönemine girdi. Tanrı'nın eliyle özel eğitilen, Tanrı tarafından özel eğitilen bir Tanrı adamıydı. Gerçekten ve Tanrı için çok büyük bir yüreği vardı. Hatta Tanrı'ya bana görkemini göster, yüceliğini bana göster, seni daha iyi tanımam için bana yardım et diyen bir yüreğe sahipti. Ve Rab gerçekten bunu yaptı onun için. Yüzümü görmene izin veremem ama kayanın kovuğunda seni saklayacağım ve beni sırtımdan göreceksin diyerek, yani Tanrı olabildiğince fazla yapabileceği en üst düzeyde ona yüceliğini göstermişti. Ve aslında bunu görebilmek, tanık olabilmek alçak gönüllülük gerektirir. Hmm. Değil mi Daniel? Herhangi evet. bir insan çünkü Tanrı'nın yüceliğini görmeye dayanamaz. Bu ona ya çok kibir verebilir, bunu taşımak kolay bir şey değildir. Fakat Musa gerçekten bir dosttu Tanrı'ya ve yüz yüze konuştuğunu söylüyor Tanrı onunla. Hı-hı. Hatta bir defasında Miryam'ı ve Harun'u azarladı. Miryam ve Harun, Musa'nın kardeşleri, biz de peygamberlik ediyoruz diyerek sanki Musa ile kendilerini eş düzeye koydular ama Rab böyle düşünmeleri üzerine onları azarladı diyor. Ben Musa ile yüz yüze görüşürüm. Hı-hı. Ona her şeyi açıklarım dedi. O yüzden Musa gerçekten eski antlaşmanın kurucusu ve bizim imanımız olan yeni antlaşmanın da temelini teşkil ediyor. O yüzden Musa'nın hayatını çalışmamız, onu gerçekten Musa'nın hayatında Tanrı'nın lütfunu daha derinden öğrenmemiz biz Hristiyanlar için çok önemlidir. Bize çok büyük bir hazine olacağını düşünüyorum.
1: Yani Musa'nın İsraillerin gözleri önünde güçlü, büyük ve ürkütücü işler yaptığını da okuyoruz. Tabii ki Tanrı sayesinde. Tanrı Musa'yı kullandı ve o harika, güçlü, büyük ve olağanüstü işler yaptı. Yine dediğin gibi Musa Rab'le konuştuğu için, yani sürekli Rab'in huzuruna çıkıyordu. Rab'le konuştuğu için yüzü ışıldıyordu diye okuyoruz bir ayette. Yani Rab'in huzuruna çıkmak, Rab'le konuşmak, onunla sohbet etmek, onu dinlemek aynı zamanda bizim yüzümüzü de ışıldatır. Yani yüzümüzde bir ışık gözükür. Onun parlaklığı, Rabbin parlaklığı bizim yüzümüze yansır. O yüzden Musa'dan çok şey öğrenebiliriz. Musa'nın hayatına evet özenebiliriz. Aynı zamanda onun olduğu gibi birçok işler bizler yapabiliriz. Yeter ki Musa gibi Rabbin önüne çıkalım, Rabbe dayanalım, Rabbe güvenelim ve onun gücü bizim hayatlarımızda etkin olacaktır. Evet Alper'cim, çok teşekkür ediyorum. Bu programımızın da sonuna geldik. Buraya geldiğin için çok sağ ol, teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Rica ederim Daniel.
1: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden

0: İlk siz haberdar olabilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

0: ve Erdem programında konuşuyoruz.
1: Ben Aydın Kutlu.
0: Ben Nuh Baytekin.
1: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Birliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.